Daha duasını bitirmeden hava birdenbire karardı. Önce yağmur çilesi başlıyordu. Sonra yağmur sağanak sağanak yağmaya başladı. İslam ordusunun bütün neferleri kaplarını doldurdular. Hazreti Ömer Efendimiz konakladığımız yerden ayrılınca bir de ne göreyim? Yağmur sadece ordunun bulunduğu bölgeye yağmış. O bölgenin dışına bir tek damla bile düşmemiş diyordu. Kalplerinde nifak bulunan, kalpleri eğri olan münafıklar, hakikati onaylama konumunda iken hala çarpıtmaya, hakikatten uzaklaşmaya gayret ediyorlardı. Şöyle diyorlardı: bu yağmur gelip geçen bir bulutun işidir diyorlardı. Aynı anlamda daha önce de bir olay yaşanıyordu. Tebük'e bir günlük mesafe vardı. Yine orduda şiddetli bir susuzluk söz konusuydu. Bir gün sonra bir su kaynağına rastlıyorlardı. Ama su son derece azdı. Ancak 3-4 kişiye yetecek kadardı. Peygamber Efendimiz suya elini koydu, sonra dua etmeye başladı. Su kaynağından gürleyerek fışkırmaya başladı. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Allah'a yemin ederim ki suyun gürleyerek boşanışından duyduğum ses yıldırımın çıkardığı sesi andırıyordu diyordu. Su gürül gürül akmaya başladı. Ordusu kaplarını dolduruyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam: ya Muaz, uzun bir ömrün olursa buraların bağ ve bahçelerle dolu olduğunu görürsün buyuruyordu. Her varlığın, bütün varlıkların görünen bir yüzü vardı, fiziki yapıları vardı. Aynı zamanda her varlığın görünmeyen bir cephesi, metafizik yanı vardı. Gönül gözleri açılmış olanlar fiziki varlığın metafizik yanını da, görünmeyen cephesini de görebilirlerdi. Her şeyi akılla halledeceğini hayal edenler aklın labirentlerinde kaybolup gidiyorlardı. Aklı körün değneği gibi kullanmak zorunda kalıyorlardı. Değnek körene kadar kılavuzluk edebilirdi. Oysa Rabbi Rahim Kur'an-ı Kerim'de kalp gözlerinden söz ediyordu. Asıl gözlerin kalplerde olan gözler olduğu öğretiliyordu. Haç suresinin 46. ayetinde doğrusu gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir buyruluyor. İnsanın hassasiyetleri kalbiyle alakalıydı. Duyarlılık kalple bağlantılıydı. Önce kalpte duymak vardı, kalpte yaşamak vardı. Değilse tam bir duyarsızlık olurdu. İslam literatüründe huşu diye bir mana vardı, bir anlam vardı. Bu derin duyuştu. Kalbin ayağa kalkmasıydı. Duyarlılıkları çok yüksek olanlar önce kalplerinde yaşarlardı. Konuşurken önce kalbi harekete geçerdi. Kalpten dile akan manalar olurdu. Peygamber Efendimizin komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuruyordu. Komşusu aç olan bir insanın çok akıllı, muhakemesinin engin olması mümkündü. Ama aç komşusunu umursamayan bir tavrın insanı da olabilirdi. Ama kalbi duyarlılığı yüksek olan insanlar, komşusu açken uyumaları, bigana kalmaları mümkün olamazdı. Kalpleri sürekli kıvranırdı, acılar içinde kıvranırdı. Kalp sahibini harekete geçirirdi. Aç insanın derdine derman olmak için harekete geçirirdi. Şöyle demek mümkündü: çok akıllısın, çok bilgilisin ama insan değilsin. İnsanın asıl özelliği insani duyarlılığın belirgin olmasıydı. Peygamber Efendimiz kendiniz için istediğinizi bütün insanlık için istemedikçe olgun mümin olamazsınız buyuruyordu. Önce insan olmak vardı. Kalbi diri, duyarlı insan olmak vardı. Kalple aklın dengesini yakalayan insan olmak gerekiyordu. Dengeyi bulamama, dengeyi yakalayamama daima sorunlar çıkartıyordu. İnsanın hayatını sıkıntılara sokuyor, ahenkli bir hayata vasıl olmasını engelliyordu. İslam ordusu Medine-i Münevvere yolundaydı. Vakit sabah namazına yakındı. Abdestler alınıyor, namaza duruluyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ihtiyacı için uzak bir noktaya gitmişti. Cemaat güneşin doğmasının
yakın olması nedeniyle namaza duruyordu. İmamete Hazreti Abdullah bin Avf radıyallahu anh'ı getiriyordu. İmamete Hazreti Abdullah bin Avf radıyallahu anh'ı getiriyorlardı. Peygamber Efendimiz cemaat rukiye

Peygamber, salih bir kimsenin arkasında namaz kılmadıkça ruhu kapsolunmaz buyurdu. Böylece Hazreti Abdurrahman bin Af Efendimizin değerini ortaya koymuş bulunuyordu. Tebük-Medine arası uzun bir yolculuktu. İslam ordusu gece boyu yol almıştı. Ciddi boyutlarda yorulmuşlardı. Kimileri develerinin üzerinde yer yer hafif şekerleme yapmaktan kendini alamıyordu. Peygamber Efendimiz konaklama talimatını veriyor ve "Ya Bilal, namaz için bizi uyandırırsın" buyurarak Bilal Efendimiz'i nöbetçilikle görevlendiriyordu. Ordu konaklayınca hemen uykuya dalıyorlardı. Herkes uyumuştu. Çok geçmeden Hazreti Bilal Efendimiz de uyuyakalmıştı. İleri boyutta yorgunluk nedeniyle namaz vaktinde kimse kalkamıyor, Güneş Peygamber Efendimizin gül yüzüne vururken uyanıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Bilal Efendimiz'i çağırtıyor ve niçin namaza uyandırmadığını soruyordu. Bilal Efendimiz mahcup bir şekilde "Ya Resulallah, size gelen bana da geldi" diyordu. Uykunun kendisini de teslim aldığını söylüyordu. Peygamber Efendimiz ve İslam ordusu sabah namazının hem sünnetini hem farzını kaza ediyorlardı. Bildiğimiz bir husus vardı. Resul-i Ekrem Efendimiz yoruldukları zaman namaza dururlardı. Namaz iklimi onun yorgunluğunu alırdı, giderirdi. Haliyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada bir gafletinden söz etmek mümkün değildi. Burada bir uygulama yaşanıyordu. Gelecek zamanlarda ümmeti buna benzer sorunlarla karşı karşıya kalırsa sorunun nasıl çözüleceği öğretiliyordu. İslam ordusu Tebük'ten Medine'ye dönerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir konaklama esnasında gece namazı kılıyordu. Uzun bir namaz kılıyordu. Namazdan sonra çadırının yanındaki ashabına "Benden önceki peygamberlerden hiçbirisine verilmeyen şu beş şey bana verilmiştir" buyurdu. "Önceki peygamberler yalnız bir topluma gönderilmişken ben bütün insanlığa gönderildim. Yeryüzü bana temiz ve mescit kılındı. Bu yüzden namaz vakti nerede olursa, su bulunmazsa teyemmüm edip namazımı kılarım. Önceki ümmetler ise ibadetlerini kilise ve havralarda yapabilirlerdi. Savaş ganimetleri bana helal kılındı. Halbuki önceki peygamberlere helal kılınmamıştı. Bana şefaat makamı verildi. Ben bir aylık uzak yerdeki düşmanın kalbine korku salmakla yardım olundum" buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "Yeryüzü bana mescit kılındı" buyuruyordu. Mescitler namaz iklimleriydi. Ama sadece mescitler değildi. Yeryüzünün mescidimiz olduğunu Efendimiz bizlere öğretiyordu. Mescitlerimiz namaz iklimlerimiz olduğu için göz bebek mekanlarımızdı. Haliyle evimizden daha ileri boyutta temiz tutardık. Pırıl pırıl olurdu, olması gerekiyordu. Oysa yeryüzü muhteşem bir mescidimizdi. Yeryüzü attığı mescidimizi kirletebilir miydik? Ona gelişi güzel muamele edebilir miydik? Ona çer çöp atabilir miydik? Onun temizliğine gölge düşürebilir miydik? Evet, yeryüzü mescidimizdi. Yeryüzüne bir çöp atamazdık. Yediklerimizin kalıntılarını yeryüzüne bırakamazdık. Haliyle biz müminler yeryüzünü en temiz tutma hassasiyeti içinde oluruz. Toprak ne kadar güzeldi. Hele yağmurlar yağınca mübarek topraklar miskü amber gibi kokardı. Ağaçlar ne kadar güzeldi. Yeşilliği vurucu bir güzellik arz ediyordu. Sular, çaylar, göller, denizler ve okyanuslar muhteşem güzeldi. Özellikle billur bir yapısı vardı. Dağların nazlı nazlı duruşu apayrı bir güzellikti. Bütün bu güzellikler yeryüzünün bağrındaydı. Yani yeryüzü muhteşem güzeldi. Bu denli güzelliğe sahip olan yeryüzü aynı zamanda müminlerin namaz iklimiydi. Bir mescitti. Özellikle Müslümanlar yeryüzünü gözleri gibi korurlardı.
onun pırır pırır olması hususunda son derece duyarlı.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Önce kuşlar girdi kanımıza. O kışkırtıcı taklalar, o hırçın pikeler ayarttı bizi. Sonra kanatlı düşlere, sonra kanatlı düşlere teslim olduk.

Hikmeti sorduk lisanı hal ile kuştan. Kuş dile geldi, besmele ile söze girdi. Biz hep enginlere uçarız. Sarp kayalardan saldık mı kendimizi boşluklara? Başımızı döndürür leylak kokulu vadinin silüeti. Bir çocuk umarsızlığıyla geçeriz ebem kuşağının altından ve selam dururuz kıkırdayarak karınca katarına. Aşktan ve sevgiden yana ne varsa onu şakırız kulaklarınıza. Kendisi varsa bile ölümün, korkusu yoktur aramızda. Ve işte tüm bunlar için zikrederiz Rabbimizi en güzel ve en hızlı uçuşlarımızda.

0: artık biz de bir çift kanat istedik. Biz de yağmurlara tırmanıp kendimizi ince belli rüzgarın kucağına bırakmayı istedik. Lakin dedi kuş, uçmak için önce koşmayı öğrenmelisiniz ölüme. Ve bizler, yani tüm bedenler, öksüz bırakıp geceyi haykırırken hep bir ağızdan İnna lillahi ve inna ileyhi raciun, kuşlarda kaldı aklımız. Kuşlarda kaldı.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Feryat, feryat, feryad-ı gam aşka sermayi candır. Aşk ehline bütün dünya feryad-ı figandır.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 30. Cüz.

وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباساً

وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج من

البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا.

وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل

يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة

أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد

فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر.

0: çaresizliğin diyeti
1: gönlümüzden gönlünüze.
0: Ve şimdi Kudüs
1: şahit. Davet Radyo.
0: Semaların küçük şehidi nazlı çiçeğidir Muhammed.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: 91.0.
1: Günün 7 davet günü 24 radyo. Saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Davet Radyo dinleyicileri, sizlerle beraber yine Nur İklimi'nde ders okuyacağız. Bugünkü dersimizde Mektubat'tan Risale-i Nur Külliyatı 29. mektup Ramazan Risalesini inşallah beraber okuyacağız. Burada kardeşimiz Hasan kardeşimizle beraber inşallah Cenab-ı Hak istifademizi ziyadeleştirsin. Evet Hasan kardeşim, buyurun.
8: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. İkinci risale olan ikinci kısım Ramazan-ı Şerife dairdir. Birinci kısmın ahirinde şeair-i İslamiye'den bir nebze bahsedildiğinden, şeairin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerife dair olan bu ikinci kısımda bir kısım hikmetleri zikredilecektir. Bu ikinci kısım Ramazan-ı Şerif'in pek çok hikmetlerinden 9 hikmeti beyan eden 9 nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyyinâti minel hüde vel furkan. Birinci nükte, Ramazan-ı Şerif'teki savm İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şeair-i İslamiye'nin azamlarındandır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, hem insanın hayat-ı içtimaiyesine, hem hayat-ı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem ni'am-ı ilahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofra-i nimet suretinde halk ettiği ve bütün enva-ı nimeti o sofrada min haythu la yahtesib bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubudiyetkarane göstermeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şeref-i keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? İkinci nükte, Ramazan-ı Mübarek'in savımı Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, birinci sözde denildiği gibi bir padişahın matbahından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde çok kıymetdar olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni tanımamak nihayet derecede bir belahet olduğu gibi Cenab-ı Hak hadsiz enva nimetini nev-i beşere zemin yüzünde neşretmiş. Ona mukabil
0: o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. O nimetlerin zahiri esbabı ve ashabı tablacı hükmündedirler. O tablacılara bir fiyat veriyoruz. Onlara minnettar oluyoruz. Hatta müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkür ediyoruz. Halbuki mün'im hakiki o esbaptan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. İşte ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Çünkü sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Kuru bir parça ekmek tok olan adamlara, hususan zengin olsa, ondaki derece-i nimet anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetdar bir nimet-i ilahiye olduğuna kuvve-i zayikası şehadet eder. Padişahtan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar olur. Hem gündüzdeki yemekten memnuniyeti cihetiyle o nimetler benim mülküm değil, ben bunların tenavülünde hür değilim demek başkasının malıdır ve inamıdır. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir, bir şükrü manevi eder. İşte bu suretle oruç, çok cihetlerle hakiki vazife-i insaniye olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Üçüncü nükte, oruç, hayat-ı içtimai insaniyeye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, insanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa nefis perest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Bu cihette insaniyetteki hemcisine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Ona karşı şefkate mükelleftir. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz, yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Dördüncü nükte, Ramazan-ı Şerif'teki oruç, nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfe mayaşa harekatı fıtri olarak arzu eder. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususen dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmiş ise, bütün gasıbane, hırsızcasına nimet-i ilahiyi hayvan gibi yutar. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki, kendisi malik değil memlüktür, hür değil abdir. Emir olunmazsa en adi ve en rahat şeyi de yapamaz. Elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır, hakiki vazifesi olan şükre girer. Beşinci nükte, Ramazan-ı Şerif'in orucu nefsin tehzibe ahlakına ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur, dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Adeta polattan bir vücudu var gibi, layemi utane kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Şedid bir hırs ve tamah ile ve şiddetli alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır, her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini kemal-i şefkatle terbiye eden halıkını unutur. Hem netice-i hayatını ve hayat-ı uhreviyesini düşünmez, ahlak-ı seyyi içinde yuvarlanır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, en gafillere ve mütemerritlere zaafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor. midesindeki ihtiyacını anlar. Zayıf vücudun ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemal aciz ve fakr ile dergah-ı ilahiye iltica bir arzu hisseder. Ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise.
7: Evet. Altıncı nükte, Ramazan-ı Şerif'in sıyamı Kur'an-ı Hakim'in nuzulüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanı nuzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, Kur'an-ı Hakim madem şehri Ramazan'da nuzul etmiş, o Kur'an'ın zamanı nuzulünü istihzar ile o semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı süfliyesinden ve maleyaniyat halattan tecerrüt ve ekil ve şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur'an'ı yani yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat-ı ilahiyeyi güya geldiği ani nuzulünde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek, belki Hazreti Cebrail'den, belki mütekellim-i ezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinletirmek ve Kur'an'ın hikmet-i nuzulünü bir derece göstermektir. Evet, Ramazan-ı Şerif'te güya alem-i İslam bir mescit hükmüne geçiyor. Öyle bir mescit ki milyonlarla hafızlar o Mescid-i Ekber'in kuşelerinde o Kur'an'ı, o hitab-ı semaviyi arzılılara işittiriyorlar. Her Ramazan, Şehr-i Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an ayetini nurani, parlak bir tarzda gösteriyor. Ramazan, Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaat-i uzmanın sair efratları, bazıları huşi ile o hafızları dinlerler. Diğerleri kendi kendine okurlar. Şöyle bir vaziyetteki bir mescid-i mukaddeste, nefs-i süflinin hevesatına tabi olup, yemek, içmek ile o vaziyetin nuraniden çıkmak ne kadar çirkin ise ve o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise, öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehl-i sıyama muhalefet edenler de o derece umum-u alem İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir. Yedinci nükte, Ramazan'ın sıyamı dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amal bire bindir. Kur'an-ı Hakim'in nas-ı hadis ile her bir harfinin 10 sevabı var. 10 hasene sayılır. 10 meyveyi cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin 10 değil, 1000 ve ayet-il kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadir'de 30 bin hasene sayılır. Evet, her bir harfi 30 bin baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim, öyle bir nurani şecere-i tuğba hükmüne geçiyor ki, milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel, bu kutsi, ebedi, karlı ticarete bak, seyret ve düşün ki, bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler, ne derece hadsiz bir hasareti olduğunu anla. İşte Ramazan-ı Şerif, adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır. Ve uhrevi hasılat için gayet münbit bir zemindir. Ve neşv-i nema-i amal için bahardaki ma-i nisandır. Saltanat-ı rububiyet-i ilahiye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resmi geçit yapmasına en parlak, kutsi bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan yemek, içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve maleyani ve heva perestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek savmi ile samediyete bir nevi aynadarlık etmektir. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayatı bakiyi tazamun eder, kazandırır. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyli-i Kadir ise nasıl Kur'an ile 1000 aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hücceti katadır. Evet, nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya Cülüs-ü Hümayun namıyla veyahut başka bir şaşalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar, raiyetini o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişahı Zülcelali, o 18 bin aleme bakan, teveccüh eden, ferman-ı âlişanı olan Kur'an-ı Hakimi Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Elbette o Ramazan mahsus bir bayram-ı ilahi ve bir meşher-i Rabbani ve bir meclis-i ruhani hükmüne geçmek muktezai hikmettir. Madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece süfli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Ve o orucun ekmeli ise mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani muharremattan, maleyaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Mesela dilini yalandan, gıybetten ve galis tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak ve o lisanı tilavet-i Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Mesela gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatil eşkal ettirilse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir.
0: Evet. 8. nükte, Ramazan-ı Şerif insanın hayat-ı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki insana en mühim bir ilaç nevinden maddi ve manevi bir perhistir ve tıbben bir hımyedir ki insanın nefsi yemek içmek hususunda keyfe maişa hareket ettikçe hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir. Serkeşane dizginini eline alır. Daha insan ona binemez, o insana biner. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır. Riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Biçare zayıf mideye de hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez. Ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peydah eder. Hayatı maneviyeyi bozmamaya çalışır. Hem insanın ekseriyeti mutlakası açlığa çok defa müptela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat, sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddete açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem onunla alakadar çok cihazat-ı insaniye var. Nefis eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatile eşgal etmezse, o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder, tahakkümü altında bırakır. O sair cihazat-ı insaniyeyi de o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder. Nazarı dikkatlerini daima kendine celbeder. Ulvi vazifelerini muvakkaten unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehl-i velayet tekemmül için riyazete, az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Vesair cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel, Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde telezzüz ederler, nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürurlara mazhar oluyorlar. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. 9. nükte, Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefis Rabbisini tanımak istemiyor, firavunane kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damar kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Aczini, zaafını, fakrını gösterir. Abd olduğunu bildirir. Hadisin rivayetlerinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş ki, ben neyim, sen nesin? Nefis demiş, ben benim, sen sensin. Azap vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş. Yine demiş, ene ene, ente ente. Hangi nevi azabı vermiş, enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azap vermiş, yani aç bırakmış. Yine sormuş, men ene ve ma ente. Nefis demiş, ente Rabbi Rahim ve ene abdükel aciz. Yani sen benim Rabbi Rahim'imsin, ben senin aciz bir abdinim. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin salaten tekunu leke rıdaen ve lihakkihi edaen bi'adedi sevabi kıraati hurufil Kur'ani fi şehri Ramazan ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
7: Altta şey var, itizar.
0: İtizar. Şu ikinci kısım 40 dakikada süratle yazılmasından ben ve Müsvedde yazan katip ikimiz de hasta olduğumuzdan elbette içinde müşevveşiyet ve kusur bulunacaktır. Nazara müsamaha ile bakmalarını ihvanlarımızdan bekleriz. Münasip gördüklerini tahsih edebilirler.
7: Evet, Allah razı olsun Hasan kardeşim.
0: Amin.
7: Ramazan Risalesi hakikaten çok kıymetli bir risale. İnsan Ramazan'ın, orucun ehemmiyetini, kıymetini bunlarla çok daha güzel anlıyor gerçekten de. Cenab-ı Hak anlamayı, yaşamayı nasip etsin inşallah.
0: Amin.
7: Şöyle kısa kısa baştan alıp ufak böyle müzakere nevinden bir şey yapabiliriz tekrar. Mesela burada birinci nüktede neyden bahsetti? Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki Cenab-ı Hak diyor zemin yüzünü bir sofra-i nimet suretinde halk ettiği. Ve bütün envai nimeti o sofrada min haysu la yehtesib bir tarzda o sofraya dizdiciyetle kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Yani demek ki Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde değil mi, serptiği ne kadar şeyler var, sofralar var yani bize serdiği. Tabii. Hadsiz, sayısız. Yani insan bunu anlayamıyor.
0: Evet, ülfet perdesi.
7: Ülfet oluyor. Her gün yiyoruz, evet, içiyoruz.
0: O yüzden anlayamıyor. Yani ancak oruçla,
7: evet,
0: insan alışmış olduğu bir nimetin kendinden kısa bir süre sonra, kısa bir sürelik gidişinden ancak insan o zaman anlıyor.
7: Evet.
0: Bir hikmeti de buymuş yani.
7: Evet. Ya ne kadar güzel nimetler varmış. Değil mi? İnsan fark ediyor.
0: Evet.
7: bir ekmeğin kokusu daha insana ne kadar hoş geliyor. Ya, normal zamanda hemen yiyip kalkıyoruz mesela. Yiyoruz, içiyoruz, hemen çabuk çabuk şey yap. Hiç aklımıza gelmiyor. Evet. Ekmek ne büyük bir nimettir ya deyip böyle. Ama o oruç halinde elhamdülillah insana tefekkür ettiriyor.
0: Bir de Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti.
7: Evet.
0: Yani Cenab-ı Hak bütün mahlukatı hem terbiye ediyor, evet, hem besliyor, hem onu yetiştiriyor, hem onun hastalığını, hem onun libasını, hem, evet, onun bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Burada da Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında çok mükemmel bir ders veriyor yani oruçta, evet, bize. Tabii bunu orucu tutup hakkıyla buradaki nüktelere riayet edenler tam anlayabiliyor yani.
7: Evet. Şu devamında şey diyor, Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan Ezel'in ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubudiyetkârâne göstermeleri o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Yani Cenab-ı Hak sofrayı sermiş sanki, değil mi?
0: Tabii ya.
7: Sermiş bize, buyurun. Ondan önce buyuramıyoruz ama o anda buyurun diyor, bize sofralar sermiş, nimetler göndermiş. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şerefe keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? Aklıma şey geliyor, ben buraya okunca hakikaten o çocukken şöyle bir hal olurdu mesela, oruçla mükellef değildik ama mesela bazen insanın kaçamaklı olabiliyor. Yani evet, okula gidiyorsun, sıcak oluyor. O zaman çok sıcaktı. Ya bir iki böyle oldu mesela. Tam akşama yakın herkes o heyecanla sofraya oturuyor ya. Bir telaşa başlıyor orada. İşte sofrayı aç, yemek hazırla, şu bu. O halde ben ağlardım böyle ya. Derdim ya ne kadar yazık ettim ben.
0: Ya.
7: Bak çocuğum ama o hali yaşamak istiyorum yani. O heyecanı, o şeyi. Yani herkes bekliyor o ezanı. Allah'ın emrini bekliyor ki orucu açacak.
0: Maşallah.
7: İnsan çocukken bile o şeyi özlüyor. Yani böyle kendisine şey yapıyor. Üzülüyor o hale. Demek ki orada bir mana var yani. Evet. Orada bir lezzet var. Ruhani, manevi bir lezzet
0: fıtri
7: var.
0: Fıtri bir lezzet, evet, var ki çocukken bile bunu hissediyor.
7: Evet, evet. Yani. Evet, ikinci nükte şey diyor. Ramazan-ı Mübarek'in savmı, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihette çoğu hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, birinci sözde denildiği gibi bir padişahın matbahından, mutfağından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde çok kıymetli olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni tanımamak nihayet derecede bir belahet olduğu gibi Cenab-ı Hak hadsiz envai nimetini nev-i beşere zemin yüzünde neşretmiş, ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor.
0: Maşallah. Çok güzel anlattı değil mi abi?
7: Evet. Elhamdülillah. Yani Allah bütün nimetlerine karşı bizden şükür istiyor. Ve bunu da oruç da o şükre tam bir anahtar oluyor yani. Açıyor yani, değil mi? Sonunda öyle dedi değil mi?
0: Evet evet. Bir şükür istiyor. Evet. Zaten birinci sözde de Üstad Hazretleri bunu çok güzel anlatıyor.
7: Evet.
0: Diyor tablacıya bahşiş verildiği halde.
7: Evet.
0: Asıl nimet sahibine fiyat istiyor.
7: Ya.
0: Yani asıl nimet sahibini. İşte demek bu ikinci nüktede Üstad Hazretleri bu nimetlerin karşılığındaki şükrün de oruç vasıtasıyla Cenab-ı Hakk'a verileceğini anlatıyor. Maşallah.
7: Şurada da şey dedi mesela, işte Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır.
0: Ya, o onu ona bağladı şimdi.
7: Allah'ın bize en çok istediği şeylerden biri nedir? Şükürdür değil mi?
0: Evet.
7: Bak şimdi Rahman suresinde Allah'ın nimetlerini, hangi nimetlerini yalanlarsınız?
0: Ya.
7: Oradan bize şükür istiyor diyor Üstad bir yerde onu anlatırken. Evet. Yani demek ki Ramazan oruç da bu anahtarmış yani. Allah'ın bizden istediği en mühim şeyin bir anahtarı. Evet, şu manada hem gündüzdeki yemekten memnuiyeti cihetiyle, men edilmesi cihetiyle, o nimetler benim mülküm değil, ben bunların tenavülünde hür değilim, demek başkasının malıdır ve inamıdır, onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir, bir şükrü manevi eder.
0: Ya, maşallah. Elhamdülillah.
7: Şimdi normal bir zamanda ekmek karnımız acıktığında mesela acıktığımızda oturup yiyoruz değil mi?
0: Evet.
7: Ekmek önümüzde, yemek önümüzde. Ama Ramazan'da yiyemiyoruz. Neden?
0: Onun emrini bekliyoruz değil mi?
7: Çünkü onun emrini bekliyoruz. Çünkü nimet onun.
0: Ya.
7: Nimet onun. O emir vermezse yiyemeyiz. Elhamdülillah. Burada sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Sen burada şey aklıma geldi diyor. Buyur. Ya. Mülk sahibi mülkünde, evet, istediği gibi tasarruf eder.
7: Evet.
0: yani hakiki nimet, bütün nimetlerin sahibi Cenab-ı Hak olduğu için onun izni ve emri olmadan biz bir bardak su dahi içemeyiz. Ve bunu bir padişah da, bir küçük ami bir insan da
9: herkes
0: bunu oruç vasıtasıyla anlıyor yani. Ya, Cenab-ı Hakk'ın hikmeti yani. Maşallah.
9: Allah razı olsun. Evet, üçüncü nüktede ne diyor Hasan kardeşim? Var mı sizin söyleyeceğiniz?
0: Üçüncü nüktede de orucun hayat-ı içtimai insaniyeye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki diyor. Yani insanların sosyal hayatına, beraber yaşadığımız toplumsal hayata baktığı hikmetlerini anlatırken şöyle güzel bir örnek veriyor. Diyor ki eğer oruç olmazsa nefis perest çok zenginler bulunabilir ki.
9: Evet.
0: Çünkü beraber yaşıyoruz. Zengin de fakir de hep beraber yaşıyoruz bu toplumda. Eğer oruç olmazsa nefis perest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar yani o fakirler açlar şefkata ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez.
9: Ya. Evet.
0: Bu cihette insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir, ona karşı şefkate mükelleftir. Yani bunu insan oruç vasıtasıyla anlıyormuş.
9: Ya,
0: bak burada konuyu tam oturtuyor. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa şefkat vasıtasıyla muaverete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz. Yapsa da tam olamaz.
9: Ya.
0: Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor.
9: Demek ki hissetmek çok önemliymiş ya bu haleti.
0: Bunu da bil fiil yani ya. Oruç tutarak bunu hissediyor. Yani adam padişah da olsa, çok zengin de olsa, çünkü adam her gün bütün nimetlerin en güzellerinden istediği şekilde yiyebiliyor. İmkanı var.
9: Evet.
0: Fakat imkanı olmayan insanların o açlıktaki acı elemini, hissini de orucun son anlarında, ya Allah Allah ya, bir kuru ekmek ne kadar lezzetli gelir. Yani biz böyleyken fakirler ne durumda olup, yani onların çekmiş olduğu acıyı da anca bu şekilde hissediyor yani.
9: Ya.
0: Elhamdülillah.
9: Demek ki o burada önemli olan noktalardan birisi de o haleti hissetmesi.
0: O haleti hissetmesi.
9: Allah-u Teala orucu emretmiş, o haleti hisset diye. Onu hissetmek demek ki çok önemli bir şey.
0: Bir de çok hikmetleri diyor ya başta. Çok hikmetlerinden bir hikmeti.
9: Bir hikmet
0: yani. Yani mesela diyorlar ya, neden akşama kadar aç kalalım diyorlar yani. Bu orucun mantığı nedir diye. İşte Risale-i Nur'da Üstad Hazretleri çok hikmetlerinden bir hikmet diye böyle. Elhamdülillah hem aklımıza hem kalbimize
9: ya.
0: Tam bir ders yani elhamdülillah.
9: Bir yerde de hani o şeyde bahsederken orucun 70 hikmeti diye bahsediyor Üstad.
0: Evet.
9: 70 hikmet. Evet, dördüncü nüktede. Ne diyor Hasan kardeşim? Ne diyelim burada?
0: Dördüncü nüktede de nefsin terbiyesi var burada da.
9: Evet.
0: Burada da diyor ki Ramazan-ı Şerif'teki oruç nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. Yani nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder.
9: Evet.
0: Her şeyi yapmak istiyor değil mi abi nefis
9: evet.
0: yani? Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfe maişe hareketi fıtri olarak arzu eder.
9: Evet.
0: Yani en çok onun isteğini yapınca o da kendini Rab telakki ettiriyor sana yani.
9: Evet.
0: Çünkü en çok onun isteğini yapıyorsun. Ondan sonra şöyle oluyor. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor.
9: İstemiyor.
0: Hususen diyor, dünyada servet ve iktidarı da varsa,
9: ya Allah
0: gaflet dahi yardım etmişse, işte namazını da kılmıyorsa, ibadetini de yapmıyorsa, bütün gası bahane, Cenab-ı Hakk'ın o nimetlerini gasp edercesine, hırsızcasına nimet-i ilahiyeyi hayvan gibi yutar. Yani böyle bir insanın ancak şu şekilde kurtulması mümkün. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil, memlüktür, köledir. Hür değil, abdir. Emir olunmazsa en adi ve en rahat şeyi de yapamaz. En adi ve en rahat şeyini ona örnek veriyor.
9: Evet.
0: Elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır. Hakiki vazifesi olan şükre girer.
9: Ya.
0: Maşallah.
9: Aslında insanı insan ediyor değil mi?
0: Ya.
9: Mesela dedi ya memlük, malik değil memlüktür. Yani kendisi sahip değildir. Köledir. Onun kölesi hür değil abdir. Kuldur. Yani bu asıl insanlık böyle oluyor yani insan. İnsan olduğunu bilmek, Cenab-ı Hakk'a kul olduğunu bilmekle oluyor. Yani demek ki oruç insana insan ediyor yani.
0: İnsanın mahiyetindeki aciz, fakir
9: evet.
0: bunlar oruç vasıtasıyla anlaşılıyor.
9: Ya Yoksa kendinde olmayan şeyleri kendine, kendinde o var zannediyor. Kendini Rab biliyor. Haşa, ilah seviyesinde şey yapıyor değil mi? Firavunlar, Nemrutlar hep bu şeye gelmiş. Ya bu zamanda da ahir zaman olduğu için yani çok firavunların, Nemrutların şeyi olmuş diyor yani, evet, bir yerde. Evet. Enaniyet cihetiyle. Yani insan elhamdülillah, inşallah Rabbimiz bu manaları nefsimizde, ruhumuzda yaşamayı nasip etsin bizlere.
0: Elhamdülillah.
9: Evet. Beşinci nükte.
0: Beşinci nüktede de nefsin kötü arzularından kurtarmak için bir bahis yani. Nefsin. Burada da şöyle, Ramazan-ı Şerif'in orucu nefsin tehzibi ahlakına ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Üstad Hazretleri Mesnevi Nuriye'de,
9: evet,
0: insan diyor nisyandan alınmıştır. Nisyan unutmaktan gelir diyor. Unutmanın diyor en fenası da insan nefsini unutmuştur diyor.
9: Evet.
0: Unutuyor yani, daima nefsini unutuyor. Nefsi insaniye, burada diyor bak, nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor.
9: Evet.
0: Mahiyetindeki aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez.
9: İstemez.
0: Yani yaratılışındaki o aczi ve fakrı ve kusuru görmek istemez yani. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur, dağılır, et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Adeta polattan, yani çelikten bir vücudu var gibi layemutane, ölümsüzcesine kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Şedid bir hırs, şiddetli bir hırs ve tamah ile ve şiddetli alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır, her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Yani nefis terbiye olmazsa, değil mi abi?
9: Evet.
0: Nefis terbiye olmadığı takdirde şu şekilde bir hal alıyor yani.
9: Evet.
0: Hem kendini kemali şefkatle terbiye eden Halık'ını unutur. İşte onu besleyen, ona bütün cihazatını veren, onu yaşatan, onu büyüten. Burada bak, kemali şefkatle terbiye eden Halık'ını unutur.
9: Evet.
0: Hem neticeyi hayatını, hayatının neticesini ve hayat-ı uhreviyesini düşünmez, ahlak-ı seyyiye içinde yuvarlanır.
9: Ya.
0: Bu hale geliyor yani nefis, terbiye olunmadığı takdirde.
9: Aynen.
0: İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, en gafillere ve mütemerritlere zaafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. Nasıl yapıyor bunu? Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor.
9: Ya.
0: Midesindeki ihtiyacını anlar. Değil mi? İnsanın en küçük bir cihazatı olan midesi diyor ya.
9: Evet.
0: Onu idare eden aciz olan insan diyor başka bir yerde. Zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemal-i acz ve fakr ile, işte mahiyetine döndü, fıtri olarak şeyine, kemal-i acz ve fakr ile dergah-ı ilahiyeye ilticaa, ona sığınmaya, ona böyle şey yapmaya bir arzu hisseder ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise. Maşallah.
9: Bu da Allah muhafaza, gaflet kalbi de bozarsa bunları da hissedemiyor demek ki insan. Allah Allah. Şey yapamıyor. Çok güzel manalar. Allah razı olsun. Hakikaten yani en gafillere ve mütemerritlere, inatçılara zaafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. Yani şimdi insan sürekli sağlıklı oldu mu? Mesela hiç acı, sıkıntı çekmedi mi? Sürekli yeme içme oldu mu? Hakikaten insan öyle bir hale geliyor ki kimseyi dinlemiyor yani.
0: Ya.
9: Merhameti de kalmıyor insanın. Yani başkasını düşünme şeyi de olmuyor böyle gaflet içerisinde sürekli.
0: Aczini bilmiyor çünkü.
9: Yani. Ama böyle oruç tuttu mu, işte bak Allah'ın merhameti demek ki yani bak. Oruç bir nevi değil mi? Allah'ın merhametinden, Rabbim bizi sevdiğinden.
0: Elhamdülillah.
9: Değil mi? Merhametinden bize orucu emretmiş. Yoksa haşa birilerine dedim, Allah bizi niye aç bırakıyor yani? Niye bize... Ya sen hani namazda dediği gibi senin namaza ihtiyacın var. Senin oruca ihtiyacın var. Senin insan olmaya ihtiyacın var yani. Ya,
0: bunlardan kurtulasın değil mi?
9: Ya bu kötü hasletlerden kurtulmana ihtiyacın var. İyi işler yapmana, değil mi? Manevi, kalbi, ruhi hayatın, hayat bulmasına ihtiyacın var. Oruca ondan ihtiyacın var yani.
0: Allah Allah.
9: Elhamdülillah ya. Allah razı olsun, üstadımız ne kadar güzel böyle bu manaları. Cenab-ı Hak ihsan etmiş, lütfetmiş.
0: Bilhassa Ramazan'da bu Ramazan Risalesini böyle daima tekrar tekrar okumak değil mi abi?
9: Ya. Evet. Altıncı nükte. Kısa kısa oralara da hemen bir şey yapalım. Vaktimiz de azaldı. Böyle birkaç dakika inşallah.
0: Altıncı nüktede de Kur'an bu ayda indirildiği ile alakalı bir nükte. Buradan da şöyle kısa bir şey okuyup bu manayı da buradan şey yapmış olalım.
9: Evet.
0: Şöyle diyor. Kur'an'ı diyor yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat-ı ilahiyeyi güya geldiği anı nüzulünde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek, belki Hazreti Cebrail'den, belki mütekellim-i ezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur. Yani biraz önceki nüktelerde nefsin bu terbiyesi sanki böyle bir zemin hazırlıyor.
9: Zemin hazırlıyor.
0: Sonra Kur'an'ı bu şekilde dinlemeye sanki bir insan hazır oluyor gibi yani.
9: Evet.
0: Tekrar edelim. Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat-ı ilahiyeyi güya geldiği anın huzurunda dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek, belki Hazreti Cebrail'den, belki mütekellim-i ezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmet-i nüzulünü bir derece göstermektir.
9: Evet.
0: Bu niktede de böyle güzel bir fezleke yapmış Üstad Hazretleri.
9: Evet. Helal olsun. Yedinci nükte.
0: Yedinci nüktemizde manevi bir kazancı, hani Ramazan diyor ticaret ayı diyor ya, manevi bir kazancı, hatta o aya gelip bütün günahlarından kurtulamayana yazıklar olsun diye bir rivayet de var yani, değil mi?
9: Tamam, burnu sürün, yerde sürünsün
0: ya,
9: böyle bir şey.
0: O aya gelip o aydan sonra bütün günahlarından kurtulamayana, yani bire bin, değil mi Kadir Gecesi'nde ya. Bire otuz günahlarından kurtulamayana, yani bire bin, değil mi Kadir Gecesi'nde ya. Bire otuz bin hasene, yani bin aydan.

0: Sevap 10 iyilik sayılır. 10 meyveyi cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin 10 değil, 1000. Ve ayet-el kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler. Ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadir'de 30 bin hasene sayılır. Evet, her bir harfi 30 bin baki meyveler veren Kur'an Hakim, öyle bir nurani şecere-i Tuğba hükmüne geçiyor ki, milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. Yani biz bu hakikatleri okuyunca Ramazan'ın gelmesini böyle iple çekiyoruz yani. O kadar sevaba, o kadar hayra nail olabilmek, o kadar günahlardan kurtulabilmek için işte bu hakikatleri okuyup bu hakikatleri derk etmek, bu şekilde Ramazan'ı beklemeyi bize öğretiyor elhamdülillah.
1: Şimdi mesela Antep ticareti seven bir memleket.
0: Evet.
1: Değil mi? Sanayi ticaret kafası ticarete çalışan bir memleket.
0: Tabii.
1: Şimdi burada bir ticaret nazarıyla üstad bize baktırıyor. Yani şimdi bir pazar düşün ki bir ürünün 1000 katına satılacak.
0: Allah.
1: Böyle bir pazar açılmış deseler şimdi. Herkes elinde ne var ne yok koşar değil mi oraya?
0: Sabahın ya, en erken saatinde.
1: 1000 katı verilecek yani. Böyle bir pazar açılmış. Allah Allah, kimse dediğin gibi sabah geceden kalkar. Herkes gider orada bekler. Şimdi Cenab-ı Hak böyle bir pazar açmış ya. Ramazan böyle bir pazar işte. Bak değil mi? 1000 kat.
0: Elhamdülillah.
1: Mübarek şeylerde diyor. 30 bin, 50 bin Leyli Kadir'de değil mi? 30 bin kat mesela. 30 bin hasene.
0: Ya. Bir de bu 7. nüktenin sonlarına doğru,
1: evet,
0: orucun en mükemmel şekilde
1: orayı
0: nasıl olur?
1: Orayı mutlaka okuyalım.
0: Evet. Evet.
1: Orayı
0: orucun nasıl en mükemmel bir şekilde tutulmasını da, evet, Üstad Hazretleri söylüyor ki elimizde bir nimet varken o nimeti nıkmete, yani zehire, zarara çevirmeyelim yani.
1: Oradan hatime verebiliriz,
0: evet,
1: okuyup inşallah.
0: Ve o orucun ekmeli ise mide gibi bütün duyguları, yani yalnızca mideyi değil, evet, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani, evet, muharremattan, malayaniyattan çekmek, işe yaramaz şeylerden. Yani insan Ramazan'a geldiği zaman biraz böyle çeki düzen vererek, değil mi abi? Böyle malayaniyattan, böyle boş işlerden kendini çekip biraz daha böyle ibadete, evet, şey yapması lazım ki.
1: Ben demin okurken aklıma şey geldi Hasan kardeşim.
0: Evet abi.
1: Ya Allah muhafaza, işte bu zamanın en büyük şeylerinden bir tanesi işte telefon, internet şeyi var ya, bağımlılığı var ya.
0: Evet.
1: Mesela insan bazen şey oluyor. Mesela oruçtasın veya normal günde duruyor. Oruçta biraz daha, Ramazan'da biraz daha çok olabiliyor. Canı sıkılıyor. Ya ne yapayım diyor. Film seyredeyim, işte internette şuna şuna bakayım mesela.
0: Evet.
1: Tam Ramazan'ın haletine, orucun haletine zıt bir hal.
0: Evet.
1: Yani zaten yemeği içmeyi niye Allah bize tatil ettirmiş? Yani kendinizi maneviyata verin, okumaya verin, zikre, şükre, salavata, Kur'an okumaya verin. Yani böyle uhrevi olarak, manevi kalbi olarak derecenin yükselsin. Yeah. O manaya yükselelim diye Cenab-ı Hak bize. Ama biz ya orucu ben tutayım da işte zaman geçsin nasıl olursa olsun deyip male yani şeylerle meşgul. Yeah. Allah muhafaza, bunda da dikkatli olmamız, bir uyanık olmamız lazım yani.
0: Aynen değil öyle. Yani aynen buradaki şeyler gibi, bak diyor ki yani muharremattan, malayaniyattan çekmek,
1: evet,
0: ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir.
1: Evet.
0: Hani bütün duygularımıza özel bir, değil, ubudiyeti var ya onların, yani oraya sevk etmektir. Şimdi onları anlatıyor. Mesela dilini yalandan, hı, gıybetten ve galis tabirlerden ayırmakla.
1: Evet.
0: Dilini yalandan, gıybetten ve galis tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak. Dilin orucu. Ve o lisanı tilavet-i Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek.
1: Burada da şu oluyor. Hani dilini yalandan yemeten, telefondan uğraşmayan insanlar da ya bir yere gideyim de bir şeyler konuşacak.
0: Evet.
1: Bak.
0: O da
1: zaman
0: değil.
1: Geçsin.
0: O da değil yani.
1: Ya böyle de değil yani. Şimdi gittin mi oturacaksın, dedikodu, gıybet. Ya sonra olmuyor işte. Bak o da orucazı.
0: O da orucazı.
1: Kendini ayır değil mi? Evet. Ramazan kendimizi ayırmamız bir zaman.
0: Büyük bir ticaret yani.
1: Yani ben böyle kazanç hali ya. Ben bunu hemen salavatta, zikirde, değil mi?
0: Yani insan hatta böyle dükkanda işler çok olduğu zaman, müşteri çok geldiği zaman hiç malayani bir şeyle uğraşmaz. Sadece müşteriyle uğraşır, değil mi? O ticareti elde, aynen, etmek için daima çaba gösterir. Yani şunu ya yemek hele bir kalsın, yemeğe de sonra yeriz.
1: Yemeğe bile yemez.
0: Değil mi? Ya geç, yemeğe bile geçiyorlar yani.
1: Evet.
0: Burada bak, dilini yalandan, gıybetten ve galis tabirlerden ayırmakla. Peki, evet, böyle şeylerden ayırdıktan sonra ne olacak? Ona oruç tutturmakla. E dil boşta kalıyor, ne yapacağız? Ve o lisanı tilavet-i Kur'an,
1: ya,
0: ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Mesela gözünü namahreme bakmaktan,

0: ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten bak burada çok önemli bir şey söylüyor Üstad Hazretleri. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatil eşgal ettirilse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirebilir.
1: Ettirilebilir.
0: Elhamdülillah.
1: Yani Cenab-ı Hak bu manaları yaşamayı nasip etsin.
0: Amin.
1: Cümlemize. Demek ki hakiki manada bir ekmel oruç, mükemmel oruç böyle oluyor yani. Bunlardan çekmek. Allah razı olsun Hasan kardeşim. Dilinize sağlık.
0: Amin abi. Allah sizden de razı olsun.
1: Cenab-ı Hak istifademizi yadırıştırsın. Biz her program sonunda hatırlatıyoruz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan mektubattan okuduk. Bu manaların tamamına ve daha çoğuna ulaşmak için inşallah Risale-i Nur Külliyatı'ndan alabiliriz. Kitaplardan alabiliriz. Bu manaları bizzat kendimiz okursak daha çok istifade ederiz inşallah. Bediüzzaman Hazretleri bir yerde diyor herkes kendi evini, kendi hanesini medrese-i nuriye çevirsin diyor. Hiç olmasa 5-10 dakika 3-5 çoluk çocuğuyla beraber kendileri istifade etsin, okusunlar diyor. Evimizi medrese-i nuriye yapalım. Her zaman, her daim ihtiyacımız var. Kendimizin, çocuğumuzun değil mi? Elhamdülillah. Evde inşallah. Bu risalelere ulaşır, okursak daha çok istifade ederiz. İnşallah. Allah razı olsun. Rabbim istifademizi yadeştirsin.
0: Amin. Allah sizden razı olsun.
1: Davet Radyo dinleyicileri bir dahaki Nur ikliminde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana. İnneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi. Özbal Boya günün sözünü sunar.
3: Sıkıntıdan kurtulmak istiyorsan dünyaya meyletmeyi bırak. Özür dilemekten kurtulmak istiyorsan diline hakim ol. Mansur bin Ammar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
3: Bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 04 44 322 04 44 perayeşilcinar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey gece ve gündüzü çeviren, ey karanlıkları ve nuru yaratan, ey gölge, serinlik ve sıcak havaları oluşturan, ey güneş ve ayı musahhar eden, ey ölüm ve hayatı kurtaran, ey kanuni yaratma ve olağanüstü emirler kendisinin olan, yani bütün zıtların sahibi olan, ey eş ve evlat edinmeyen, onlara ihtiyacı olmayan, ey mülk ve idarede şerik ve ortağı olmayan, ey acz ve zilletten dolayı yakın ve yardımcıya muhtaç olmayan, ey bütün havl ve kuvvet yalnız onun elinde olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

Ey kendisini arzulayanların muradını bilen, ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan, ey üzüntüsünden kendisinden geçenlerin inlemelerini işiten, ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören, ey suskunların kalplerinden geçenleri bilen, ey günahlarından pişmanlık duyanların nedametini gören, ey tevbekârların özrünü kabul eden, ey fesatçıların işini düzeltmeyen, ey iyilik yapanların mükafatını zayi etmeyen, ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya.

Ey bekası daim olan, ey hataları bağışlayan, ey duaları işiten, ey ihsanı geniş olan, ey gökleri yükselten, ey belaları defeden, ey medhü senası büyük olan, ey varlığının parıltısı kadim olan, ey vefası çok olan, ey mükafatı şerefli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve eselüke

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey çok affeden Gaffar, ey bütün ayıpları örten Settar, ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhar, ey istediğini zorla yaptıran Cebbar, ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbar, ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzak, ey her şeyi hikmetle açan Fettah, ey her şeyi çok iyi bilen Allah'ım, ey bol bol veren Vehhab, ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvab, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: var.
1: Ey beni yaratan, şekil ve düzen veren, ey bana rızık veren, beni terbiye eden, bana sahip çıkan, ey beni yediren, içiren, ey beni kendisine yaklaştıran, ey beni koruyan, kötülüklere karşı engel olan, ey ihtiyaçlarımı temin ederek beni kollayan, ey bana yol göstererek beni muvaffak eden, ey beni zengin ederek bana izzet veren, ey beni yaşatıp öldüren, ey bana sığınak temin eden, bana huzur ve sükun veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya men yuhikkul hakka bi kelimatih, ya men la muakkibe li hukmih.

0: Allah'ım.
1: Ey sözleriyle hak ve hakikati gerçekleştiren, ey verdiği hüküm için itiraz edici olmayan, ey kaza ve kaderi için reddedici olmayan, ey insan ile kalbi arasına giren, ey kullarının tevbe ve pişmanlığını kabul eden, ey onun izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen, ey gökler kendi eliyle dürülmüş olan, ey kimin yolunu şaşırdığını en iyi bilen, ey melaike gök ve bulutun korkularından kendisini hamd ile tesbih ettiği, ey rüzgarları rahmetinin öncüsü ve müjdeleyicisi olarak gönderen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey yeri beşik kılan, ey dağları kazık yapan, ey güneşi kainat sarayına bir lamba kılan, ey ayı nur, başka yerden nurunu alıp yansıtıcı kılan, ey geceyi örtü yapan, ey gündüzü geçim kaynağı kılan, ey uykuları istirahat yapan, ey göğü bir bina gibi inşa eden, ey eşyaları çift yaratan, ey ateşi kainatın geleceği için gözetleyici kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey gerçek şefaat sahibi, ey gizli açık her sesi işiten, ey istediğini yükselten, ey istediğini engelleyen, ey kainatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan, ey hesabı en süratli bir şekilde gören, ey sevdiklerini cennet ve çeşitli mükafatlarla müjdeleyen, ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan, ey sonsuz kudret sahibi olan, ey her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya hayyu kable kulli hayy. Ya hayyu ba'de kulli hayy. Ya hayyüllezî la yushbihuhu şey. Ya hayyüllezî leyse kemithlihi hayy. يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي الذي لا يموت سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Ey hayatı ezeli olan, ey hayatı ebedi olan, ey hayatına hiçbir hayatın benzemediği, ey hayatının örneği olmayan, ey hayatında hiçbir başka hayat ile ortak olmayan, ey hayatında başka hayatlara muhtaç olmayan, ey bütün canlıları öldüren hayatlar ve diri olan, ölümü yaratan, bir nesli öldürüp düzen içinde yeni bir nesli dirilten, ey bütün hayatların kaynağı olan, onları rızık ile devam ettiren, ey ölülere ve ölü şeylere hayat veren, ey ölüm kendisine arız olmayan hay, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey unutulmayan zikir kendisinin olan, ey sönmeyen nur kendisinin olan, ey sonsuz hamd ve senalar onun olan, ey değişmeyen evsaf ve haller onun olan, ey sayılmayacak kadar çok nimetler sahibi olan, ey yıkılmayacak mülk ve idarenin sahibi olan, ey bilinmez büyüklük ve celal sahibi olan, ey geri çevrilmez kaza ve kader sahibi olan, ey değişmez sıfatlar sahibi olan, ey idrak ve ihata edilmeyecek kadar çok kemal ve olgunluk sahibi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: الأرض.
1: Ey bütün alemlerin sahibi, terbiye edicisi kendisi olan, ey din, haşir, hesap ve ceza gününün sahip ve maliki kendisi olan, ey sabredenleri seven, onları destekleyen, ey tevbekarları seven, onları kendine çeken, ey temizlenenleri seven, onların dünyalarında tecelli eden, ey muhsin ve iyilik yapanları seven, mükafatlarını kat kat veren, ey en iyi şekilde yardım eden, bütün yardımların asıl sebebi kendisi olan, ey işleri ve zıtları en iyi şekilde hallü fasl eden, çözen, ey fiil ve ibadetlerin karşılığını en iyi kendisi veren, ey müfsitleri en iyi bilen, tanıyan, şerlerine engel olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve yalvarıyorum. Ey yaratmaya başlayan, ey yarattığı modeli tekrarlayan, dünyada ve ahirette de. Ey koruyan, kollayan, kaybetmeyen, ey her şeyi kuşatan, bilen, idare eden, ey bütün mevcudat tarafından övülen, ey mecd ve şerefi her şeyden yüce olan, ey mevcudata muhtaç oldukları enerji ve kuvveti veren, ey varlıkları önlerindeki engel ve badirelerden kurtaran, ey aziz eden, izzet ve üstünlük kendisinden olan, ey zelil eden ve sebeplerini yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: İstanbul.
1: Ey zıt ve karşıtı olmayan bir, ey eş ve benzeri olmayan fert, ey ayıp ve eksiği olmayan Samet, ey çifti olmayan tek, ey yardımcısı olmayan Rab ve terbiye edici, ey asla fakir ve muhtaç olmayan Gani, ey arşından indirilmeyen sultan, ey aczinden memurlar edinmeyen malik ve idareci, ey eş ve benzeri olmayan mevcud, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey zikri kendisini zikredenlere şeref olan, ey şükrü kendisine şükredenlere kazanç olan, ey hamdi kendisini övenlere iftihar vesilesi olan, ey taati kendisine itaat edenlere kurtuluş olan, ey kapısı kendisini arayanlara açık olan, ey yolu müminler için zahir ve açık olan, ey ayet ve mucizeleri ibret alanlar için delil ve bürhan olan, ey kitabı araştırıcılar için belge olan, ey affı günahkarlar için sığınak olan, ey rahmeti muhsinler için yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men tebârek ismu, ya men teâlâ ceddu, ya men celle senâ'u, ya men la ilâhe gayru, ya men tekaddeset esmâ'u.

0: 91.0 Davet.
1: Artık son vuruşları kalbimin dem tutuyor hazan ve ölüm. Bir defa daha bakabilmek için de ardından giden son vapurun gözlerimdeki umut ve hüzün. Şimdi sadece Üsküdar'da süzülen martılar anlıyor beni, yalnızlığımı ve öylece gidişini.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar. Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
4: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sahir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yassirli emri ve hlulukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اِجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ النَّارِ حِجَابًا Ateşle aranıza bir örtü edinin, bir perde edinin, bir mesafe koyun. وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةٍ Velev ki bir yarım hurma parçası olsa bile. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem اِجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ النَّارِ حِجَابًا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ Yarım hurma dahi olsa onu tasadduk etmek suretiyle ateşle aranıza bir perde koyun diye buyuruyor. Dinimiz sosyal bir din. Yardımlaşmayı ön plana çıkaran bir din. Hatta İsar diyoruz. Haşr suresinde geçer. Sahabe efendilerimizin birbirlerini tercih etmeleri. Yani kendine değil de önce kardeşini düşünüyor, kendi ihtiyaç sahibiyken kardeşine veriyor. Şu anlayışı görebiliyor musunuz? Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman sahabe arasında, yani Mekkeli muhacirler ile Medine'deki ensar arasında kardeşlik tesis ediyor. Birbirine kardeş yapıyor onları. Ve onlarda öyle bir anlayış var ki hep kardeşini tercih ediyor. Kendi ihtiyaç sahibi olduğu halde ne yapıyor? Kardeşine vermeye çalışıyor. İşte böyle bir uygulama var dinimizde elhamdülillah. Zaten baktığınız zaman dünyadaki kavgaların sebebi de nedir? Hep ben yiyeyim, her şey benim olsun. Hani bizim amiyane tabirle keseri böyle hep kendine yontma. Her şey benim olsun. Bu anlayış olmaz. İslam ne diyor? Rızkı veren Allah'tır. Allah-u Teala rızkı verdiği gibi bunları da insanlara, ihtiyaç sahiplerine de vereceksiniz. Onların da malda hakkı vardır. Bu şekilde ne olacak? Sosyal denge sağlanmış olacak. Çünkü Allah-u Teala rızkı veriyor. Arz onun ve siz de arzda, bizler de arzda ne yapıyoruz? Onun vermiş olduğu nimetlerle besleniyoruz. Allah-u Teala kimine çok veriyor, kimine az veriyor. O zaman ne yapacak? Az olana çok alan katkıda bulunacak. Ama dünyadaki felsefe şu anda nedir? Sen çalış ben yiyeyim, sen öl ben yaşayayım. Böyle bir anlayış var, sömürü var. Başkasının hakkını gasp etme var. O insanı kendi malından dahi mahrum etme var. Ama İslam böyle bir şeyi reddediyor ve devamlı iyiliği, yardımlaşmayı emrediyor. İşte bir de bunlardan birisi de nedir? Sadaka verme. Çünkü mala tamah arttığı zaman, insanlar malı sevdiği zaman, dünyevileştiği zaman, maddiyet perestleştiği zaman ne olur? Hep kendisini düşünür. Kendisini düşündüğü gibi etrafını düşünmez. Bununla birlikte ahiret inancı zayıflar. İyiliği bir nankörlük olarak görür, aptallık olarak görür, ahmaklık olarak görür. Çünkü ahiret inancı zayıflamış, ahirette iyilikle karşılık göreceği, mükafat alacağı düşüncesi onda zayıflamıştır. Her şey onun için dünya olmuştur. Yani dünyada yiyecek, içecek, yaşayacak. Her şeyde malın varsa, paran varsa sen hükümdarsın, senin dediğin olur anlayışı hakim olduğu zaman ne yapıyor? Böyle maddeyi bir güç görüyor ve o güce tapınmaya başlıyor. Allah'ı unutuyor, maddeye tapınmaya başlıyor. Böyle bir tehlike. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları bu tür duygulardan uzaklaştırmak için sadakayı emrediyor ve diyor ateşle aranıza bir perde koyun, örtü koyun. Hicap nedir? İki şeyin arasını örten bir şeydir. Mesela hicap, örtüye de hicap diyoruz değil mi? Kadınların tesettür olmasına hicap diyoruz. Erkeklerin yine örtünmesine de hicap diyoruz. Utanma duygusuna da hicap diyoruz. Nedir? Arada bir perde. Bir duvar örüyor. Bir uzaklık mesafesi koyuyor. Neyle? Hem de ateşle. Allah korusun. Demek ki cehennemin ateşi ta uzak mesafelerden hissedildiği halde Peygamberimiz ne diyor? Yarım hurma olmak suretiyle dahi olsa kendinizi ateşten koruyun diye buyuruyor. Hatta bir keresinde Hazreti Ayşe validemize bile diyor. Ya Ayşe, yarım hurma bile olsa, bir hurma bile olsa ne yap? Sadaka vermek suretiyle ateşten korun diye buyuruyor. İşte bizler de hani bir insana bir hurma ikram edemeyiz mi? Veya bir çay ikram edemeyiz mi? Bir simit ikram edemeyiz mi? Yani bunlar ufak olan şeyler ama karşılığı, mükafatı ne kadar büyük, insanı ateşten koruyor. Zaten bu ateş öyle tehlikeli ki Allah-u Teala Meryem suresinin 71-72 mütakip ayetlerde buyuruyor ya, oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur diyor. Yani herkes o ateşe uğrayacak. İşte onun için hep büyük zatlar, alimler ne demişlerdir? Allah'ım, ateş azabından sana sığınırız. Ateşten sana sığınırız, cehennem azabından sana sığınırız. Ve hatta biliyorsunuz bir hadis-i şerif var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim sabah namazından sonra 7 kere Allahümme ecirni minennar derse ve yine aynı şekilde akşam namazından sonra böyle daha kalkmadan, namaz bitmeden aynı şekilde ecirni minennar derse ne olur? Allah-u Teala o kimseyi ateş azabından korur ve cennete koyar. İşte Peygamberimiz bunun başka yollarını da öğretiyor. Nedir? Hani madem ki bu ateşe uğrayacak herkes korunması gerekir. Korunmak için önden bazı şeyler göndermesi gerekir. Bu da nedir? Sadakadır. Ha, sadakanın azı çoğu yok. Herkes gücüne göre, mali imkanına göre bunu yapabilir. Yani basit görmeyin diyor. Yarım hurma bile olsa onu sadaka verin, o size fayda verir. Biz de imkanımız nispetinde ne yapacağız? Sadaka vermeye çalışacağız. Fakire yardımcı olmaya çalışacağız. Hani sadakanın durumu geniştir. Biri yol sorsa ona yolu tarif etsen bir sadakadır. Yolda eza verici bir şeyi kaldırsan sadakadır. Müslümanlara güler yüzle görünmen sadakadır. Onlara selam vermen sadakadır. Yani sadaka geniş. Bunlardan birisi de nedir? Maddi bir iyilikte bulunmak. Hurma bile olsa, yarım hurma bile olsa. Yarım hurma nedir ki ya? Ama ne yapıyor? Bizi ateşten koruyor ve Peygamberimiz de diyor bu şekilde sadaka verin. Herkes imkan nispetinde. İhtiyaç sahipleri var. Onlara ne yapılır? Verilir. Arkadaşlar arasında ihtiyaç sahibi olan arkadaşa ısmarlama kabiliğinden verilebilir. Bunlar da nedir? Hepsi sadaka yerine geçer. Cimrilikten uzak kalmak lazım. Geçmiş ümmetlerin helakı hep cimrilikten olmuştur. Harislikten olmuştur. Hep mal benim olsun anlayışından olmuştur. Bu nedenle cimrilik kadar kötü bir şey yoktur. Allah bizleri muhafaza buyursun. Sadaka ne yapar? Hem dünyada insana fayda verir, hem ahirette fayda verir. Dünyadaki faydası nedir? Malı bereketlenir, ömrü bereketlenir. Hastalarınızı diyor Peygamberimiz sadakayla tedavi edin. Yani hastalık varsa ne yapar? İnsandan gider. Bir bela gelecekse beladan korur. Baştaki belayı kalkmasına vesile olur. İşte bunun gibi faydaları çoktur. Ama en büyük faydası da ne? Bizleri ateşten korumasıdır. Allah bizleri ateşten koruyanlardan eylesin. Çünkü dediğimiz gibi ayet-i kerimede geçtiği gibi herkes oraya bir uğrayacak. O ateşe uğrayacak. Ama Allah ne yapacak? Mümin kullarını, iman eden, takva ehli kullarını oradan kurtaracak. İşte biz de ne yapacağız? Vesile arayacağız oradan kurtulmak için. Peygamberimiz de bize gösteriyor, yolu gösteriyor, metodu gösteriyor, nasıl kurtulacağımızı gösteriyor. Diyor sadaka verin. Az da olsa sadaka verin, fakir fukaraya yardımcı olun. Bu şekilde de ateşle aranıza bir örtü, bir perde edinmiş olursunuz diye buyuruyor. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İc'alû min salâtikum fî buyûtikum. Namazlarınızın bir kısmını evlerinizde kılınız. Ve lâ tettehizûhe kubûren. Oraları kabristan haline, kabir haline getirmeyiniz diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Niye Peygamberimiz bu şekilde buyuruyor? Şimdi farz namazlar nerede kılınacak? Mescitte cemaatle beraber kılınacak. Bu bir. Peki sünnet namazlar, nafile namazlar nerede kılınacak? Onlar evde kılınacak. Çünkü niye? Taatlar, ibadetler hem insanı nurlandırır hem etrafı nurlandırır. Evlerimizin de neye ihtiyacı var? Nurlanmaya ihtiyacı var. İşte bu şekilde biz de ne yapacağız? Evlerimizde namazların bir kısmını kılacağız. Peygamberimiz diyor ki, bir kimse mescitte namaz kıldı mı, namazdan bir hisseyi de evinde ayırsın. Ne yapacak? Farzı kıldı, sünneti gelip evinde kılacak. Zaten fark ederseniz eskiden böyle büyüklerimiz yapıp şöyle yaparlardı. Sabah namazını, sünnetini evde kılarlardı. Bir miktar beklerlerdi, sonra camiye giderlerdi ve camide de farzı kılarlardı. Ama tabii şimdi toplumsal olarak sünneti evde kılıp camiye gitsek belki insanlar bu namaz kılmadı, sünnet kılmadı gibi anlayış olacak. Fakat burada nedir? İnsanlara bunu anlatacağız, Müslümanlara bunu anlatacağız, bu hadisi anlatacağız. Evlerinizde de namaz kılın, sünnetleri, nafileleri evlerinizde kılın. Ha nedir? Mesela tavaf namazı, bunu orada kılınacak değil mi? Mescitte kılınacak. İşte teravih namazı. Bunlar ne olur? Toplum içerisinde kılar veya ihrama gireceği zaman namaz kılma. Bunlar tabii hayliyle açık olan insanların olduğu yerde kılınır. Ama nafile olan namazlar, sünnet olan namazları evde kılmak daha güzeldir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Çünkü kabristanda namaz kılınmaz. Bir hadis-i şerif var biliyorsunuz. Peygamberimiz şurada namaz kılınmaz diyor. Bunlardan birisi ne nedir? Kabristandır. Çünkü kabristan orası amel yeri değildir. Mezardaki adam amel edecek durumda değildir. Onun ameli bitmiştir. Orası ceza yeridir. Ya artık cehennem çukurlarından bir çukurdur Allah muhafaza, ya da cennet bahçelerinden bir bahçedir ki Allah bize nasip etsin. Onun için Peygamberimiz öyle buyuruyor ya, diyor kabir amel yeri değildir, ceza yeridir. Onun için diyor evlerinizi kabir haline getirmeyin. İşte ne yapacağız? Evimizi Kur'an okumak suretiyle, namazlarımızı kılmak suretiyle, nafile namazlar kılmak suretiyle evlerimizi de nurlandırmış olacağız. Peygamberimizin dediği gibi de ne yapacağız? Bir hissede eve ayıracağız. Ve farzlardan sonra en faziletli namaz diyor, kişinin evinde kıldığı namazdır. Evlerde namaz kılın. Ha bir de şunu da hatırlatalım. Olur ki cemaate gidememiştir, cemaati kaçırmıştır, işi çıkmıştır işte şartlar gereği. Ne yapın? Eve geldiğiniz zaman eşinizle, çocuğunuzla birlikte farz namazları birlikte kılmaya çalışın. Cemaat olun. Bu da bir cemaattir. Çünkü daha önce hatırlarsanız hadis-i şeriflerde var. Hani iki kişi de cemaattir diyor Peygamberimiz. Ne yapar kişi? Evde farz namazı durur. Eşi de arkasında olur veya çocuğunu alır namaz kılar. Hem bu şekilde evde namazın talimi yapılmış olur, hem de namaz kılınmış ve cemaatle de namaz kılınmış olur. İşte Peygamberimiz bu konuda da bize yol gösteriyor. Farz namazları mescitte kılın, nafile olan namazları, sünnet olan namazları da evlerinizde kılın. Evlerinizde nurlansın, evlerinizin de nura, berekete ihtiyacı vardır diye buyuruyor. Tabii bundaki bir hikmet de nedir? Kişiyi riyadan koruma. Yani gizli şirk dediğimiz, küçük şirk dediğimiz riya. İnsanlar görsün diye, insanlar duysun diye ibadet yapma. Burada ne var? Mescitte nafileleri kıldığı zaman bir kimse ne oluyor? Kimse duymuyor. Kendi halinde kılmış oluyor. Bu şekilde de nefsini kontrol altına almış ve ihlaslı bir şekilde de muhlis biri olarak da ibadet etmiş oluyor ki bunun derecesi daha büyüktür. Allah-u Teala bizleri ihlaslı kullarından eylesin. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her konuda bize yol gösterdiği gibi bu konuda da ne yapıyor? Bize yol gösteriyor. Diyor, evlerinizi kabir haline getirmeyin. Evlerinizde de ibadet edilsin. Namaz kılınsın, dualar okunsun, Kur'an-ı Kerim okunsun. Bu şekilde de ne yapacak kişi? Evini de nurlandırmış olacak. Evinde de bereket olmuş olacak. Ve ayrıca da riyadan da korunmuş olacak. İnsanlar duysun diye, insanlar görsün diye ibadet etmiş olmaktan da korunmuş olacak. Çünkü siz nafileleri kılarsanız, hani beş vakit namazın sünnetlerini hadi kılınıyor diyelim, ama diğer nafileleri de mescitte kılarsanız ne olur? Bu belki nefis sizi ön plana çıkartırır. Şeytan ne yapar? Oo bak şöyle kılıyor, böyle kılıyor, duysunlar, görsünlere sizi getirebilir. Bu yüzden de ne olur? Yapmış olduğumuz amel Allah korusun, Allah için değil, kendimizi gösterişi için, kendimize büyük göstermek için, bize saygı gösterilmesi için olur ki bunun ahirette de bir nasibi yoktur. Çünkü biliyorsunuz hadis-i şerifte peygamberimiz diyor ya, hani ibadet yapacak ama Allah-u Teala diyecek onu kim için yaptıysan git ona, ondan mükafat bekle, benim için yapmadın diye buyuracak. Bu da çok tehlikeli bir durum, gizli bir şirk, küçük bir şirk. Peygamberimiz diyor ben ümmetim için bundan devamlı korkuyorum. Allah bizi bundan korusun, muhafaza buyursun. Amellerimizde ihlaslı olmayı nasip eylesin. Bu da nedir? Otokontrol dediğimiz, kişi kendisini murakabe altında tutacak, kendisini muhasebe altında tutacak, muhasebesini yapacak. Bu şekilde de riyadan korunmuş olacak ve evlerini de bereketlendirmiş olacak. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda buluşmak ümit ve duasıyla sizleri, emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Sıkıntıdan kurtulmak istiyorsan dünyaya meyletmeyi bırak. Özür dilemekten kurtulmak istiyorsan diline hakim ol. Mansur bin Ammar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Yunus 85-89. Musa ve kavminin duası. Bunun üzerine dediler ki:
1: yalnızca Allah'a güvenip dayandık. Rabbimiz, bizi bu zalim kavmin zulmüne muhatap kılma ve bizi inkarda ısrar eden toplumun elinden lütfu kereminle kurtar.
0: Derken Musa ve kardeşine şöyle vahyettik: şehirde toplumunuz için bazı evleri karargah edinin. Kendi evlerinizi ise ibadethaneye dönüştürerek ibadetinizi eda edin. Ve sen ey Musa, müminleri zaferle müjdele. Ve Musa şöyle dedi:
1: Rabbimiz, şu bir gerçek ki sen Firavun ve onun yakın çevresine bu dünya hayatında göz kamaştırıcı bir saltanat ve mal verdin. Rabbimiz, işte bu yüzden senin yolundan insanları saptırıyorlar. Rabbimiz, onların servetlerini kökünden kazı ve yüreklerine bunun acısını oturt. Belli ki onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmeyecekler.
0: Allah, doğrusu her ikinizin de dileği kabul olunmuştur buyurdu. Bundan böyle doğru yolda sebat gösterin, cehalete gömülmüş kimselerin yoluna uymayın.

bakınca gül narına, bir sevda yükselir pençesinden. Sevda alır başını gider yıldızlı gecelere. Engel tanımaz aşk kokan hülyalardan başka. Hicaz tüten dillerden süzülür, durmaz yerinde. Oysa ben bir ceylanın gözlerinde esaretim. Göz dediğim öyle mahzun bakışlı Leyla'dır. Sıcaklığı güneş kadar etkili, mazi kadar derin. Rüyamda Leyla eğer varsa rüyadır. Oysa habersiz dolaşır damarlarımda. Fark etmez karanlığın bende son bulduğunu. Her ne kadar tebessümlerimden beni anlamasa da şikayet etmem, üzülmem. Sadece beklerim onu. Bilirim soğuk bir akşam düştüğünde tenine, gözyaşların çare olmaz çaresizliğime. Ama üzülme, yüzünde hala gölgenin heyecanı var. Maziye atfedilen birkaç söz içine, sevginden kopup gelen müthiş bir kar yağar. Nedir bu anlamsız karmaşa sensiz bende, nedir? Ölümü öldüren duruşunla belir. Varlığın şebnemdir susuzluğuma. Adın bile bir an içimi titretir. Ah be Leyla, sen de yol bilmez, gün görmez değilsin. Bir kez olsun nazar kıl ki aşkım önünde eğilsin.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Furkan 64-66 Müminlerin Duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Sıkıntıdan kurtulmak istiyorsan dünyaya meyletmeyi bırak. Özür dilemekten kurtulmak istiyorsan diline hakim ol. Mansur bin Ammar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Bir yağmur öncesiydi beni bırakıp gidişin. Haber vermeyişindi gölgelerde bırakan beni. Şimdi ıslanıyorum bir bulutun öfkesinde. Ağladığım hiç belli olmuyor bu yüzden. Ümitlere bürünüyorum tekrar gelirsin diye. Acımı hafifletecek bir şeyler arıyorum. Bir güle gülümsüyorum, senin kokunu verir mi diye. Bir kuytuya giriyorum, sana sığınır gibi. Sonra koşuyorum, aniden çıkarsın bir yerlerden diye. Ama olmuyor, yoksun işte. Hiçbir şey senin varlığını hissettirmiyor. Sen olmalısın yanımda diyorum. Mavi bir denizde özgürce yüzercesine daldığım gözlerin olmalı. Gecenin kıskandığı, gündüzün saklandığı gülücüklerin. Tuttuğumda gökyüzünde uçuran ellerin olmalı. Ama yoksun işte. Bak, yağmur da dinmek üzere. Eyvah, ağladığım belli olacak. Hadi, hadi çık gel artık. Yoksa birazdan kalbim duracak.

Alemi sen kendinin kölesi kulu sanma. Sen hak için alemin kölesi ol, kulu ol. Nefsin hevası için mağrur olup aldanma. Yüzüne bassın kadem, her ayağın yolu ol. Garazsız, hem ivazsız hizmet et her canlıya. Kimsesizin, düşkünün ayağı ol, eli ol. Allah için herkese hürmet et de sev, sevil. Her göze diken olma, sümbülü ol, gülü ol.

incitme sen kimseyi, kimseye incinme hem. Güler yüzlü, tatlı dil, her ağzın balı ol. Nefsine yan çıkıp da Kabe'yi yıksan dahi, incitme, gönül yıkma, ger uslu, ger deli ol. Güneş gibi şefkatli, yer gibi tevazulu, su gibi sehavetli, merhametle dolu ol. Gökçek gerek dervişin, sağını yoksula baya, suçluların suçundan geçip hoşgörülü ol. Varlığından boşal kim yokluğa erişesin. Sözünü söyle gerçek, Hulusi'nin dili ol. Çalış tefeyyüz eyle, yücel temeyyüz eyle. Fazilette, sehada örnek insan ol, örnek. Doğruluk kârın olsun, vefa şiarın olsun. Sadakatte, vefada örnek insan ol, örnek. Şol müselsel türrene ben deylemiş ta ezel. Tarık-ı Mustafa'da örnek insan ol, örnek.

neylesin yok kurtuluş. Gönlümüz divane olmuş. Hakka hamdü senada örnek insan ol örnek. İhlas ile amel kıl, halini mükemmel kıl. Keremde ve atada örnek insan ol örnek. Allah'a itaat kıl, her vecih ile taat kıl. Tevekkülde rızada örnek insan ol örnek. Hulusi kalb ile örnek insan ol örnek. Hüdaya bin şükür, bir müminiz, Allah'ımız vardır. Şehadet eyleriz, ancak Resulullah'ımız vardır.

Tahiyyatü selam olsun ana hem âlü sahbına, ki şer-i pakine münkat dili agahımız vardır. O şahı nakşbendin bendesiyiz bab-ı lütfunda, sırat-ı müstakime muttasıl dergahımız vardır. Bihamdillah bizim kaygı gününden bakimiz yoktur. Şefii ruzi mahşer çare sazı rahımız vardır. Rehi aşkındadır gerçi anın avare bir salik, Cenab-ı pür-ü ruşen dil karibullahımız vardır. Mukavves kaşlarından gayrı bir mihrabımız yoktur. Bizi tan eyleyen namerde eyvallahımız vardır. Ne derlerse desinler, biganelerden iştinabım yok. Harimi yara mahrem, dilde resmi rahımız vardır. Hulusi kuyu yara kassalar mezarımız dostlar. Yolumda öldü derler, başka ne günahımız vardır?

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Sıkıntıdan kurtulmak istiyorsan dünyaya meyletmeyi bırak. Özür dilemekten kurtulmak istiyorsan diline hakim ol. Mansur bin Ammar radıyallahu anh.

0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Buffalo. 91.0. Davet Radyo.
1: Ben dervişim diyene. Yunus Emre. O hikmetli sözleriyle zamanın ötesinden sesleniyor bizlere. Rivayete göre Yunus Emre şiirlerinden binlercesi göklerdeki melekler, binlercesi denizlerdeki balıklar, kalan binlercesi de insanlar tarafından söylenirmiş.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
8: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük'ten Medine'ye hareket ediyor, Hicr mevkiine geliyordu. Bu topraklarda Hazreti Salih Aleyhisselam ve kavmi yaşamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kirama bazı hatırlatmalarda bulundu. Hicr'den ayrılıyorlardı ama şiddetli bir susuzluk vardı. Suları bitmişti. Münafıklar her vesileyle ortamı bulandırmaya gayret ediyorlardı. Peygamber Efendimizin peygamberliğinden şüpheye düşürmek için şayet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gerçekten bir peygamber olsaydı, Musa peygamberin kavmine Allah'tan yağmur dileyip yağmur yağdırdığı gibi o da Allah'tan yağmur diler, yağmur yağdırırdı diyorlardı. Bu sözler Hazreti Ebubekir Efendimiz'e kadar gelmişti. Son derece üzüldü, öfkelendi. Peygamber Efendimiz'e gelerek, "Ya Resulallah, Allah duanızı kabul eder. Ne olur bize hayır duada bulunsanız." Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerini açarak duaya başladı. Daha duasını bitirmeden hava birdenbire karardı. Önce yağmur çilesi başlıyordu. Sonra yağmur sağanak sağanak yağmaya başladı. İslam ordusunun bütün neferleri kapılarını doldurdular. Hazreti Ömer Efendimiz konakladığımız yerden ayrılınca, bir de ne göreyim, yağmur sadece ordunun bulunduğu bölgeye yağmış. O bölgenin dışına bir tek damla bile düşmemiş diyordu. Kalplerinde nifak bulunan, kalpleri eğri olan münafıklar, hakikati onaylama konumunda iken hala çarpıtmaya, hakikatten uzaklaşmaya gayret ediyorlardı. Şöyle diyorlardı, "Bu yağmur gelip geçen bir bulutun işidir." diyorlardı. Aynı anlamda daha önce de bir olay yaşanıyordu. Tebük'e bir günlük mesafe vardı. Yine orduda şiddetli bir susuzluk söz konusuydu. Bir gün sonra bir su kaynağına rastlıyorlardı. Ama su son derece azdı. Ancak 3-4 kişiye yetecek kadardı. Peygamber Efendimiz suya elini koydu, sonra dua etmeye başladı. Su kaynağından gürleyerek fışkırmaya başladı. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, "Allah'a yemin ederim ki suyun gürleyerek boşanışından duyduğum ses yıldırımın çıkardığı sesi andırıyordu." diyordu. Su gürül gürül akmaya başladı. Ordusu kaplarını dolduruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Ya Muaz, uzun bir ömrün olursa buraların bağ ve bahçelerle dolu olduğunu görürsün." buyuruyordu. Her varlığın, bütün varlıkların görünen bir yüzü vardı, fiziki yapıları vardı. Aynı zamanda her varlığın görünmeyen bir cephesi, metafizik yanı vardı. Gönül gözleri açılmış olanlar fiziki varlığın metafizik yanını da, görünmeyen cephesini de görebilirlerdi. Her şeyi akılla halledeceğini hayal edenler aklın labirentlerinde kaybolup gidiyorlardı. Aklı körün değneği gibi kullanmak zorunda kalıyorlardı. Değnek körene kadar kılavuzluk edebilirdi. Oysa Rabbi Rahim Kur'an-ı Kerim'de kalp gözlerinden söz ediyordu. Asıl gözlerin kalplerde olan gözler olduğu öğretiliyordu. Haç suresinin 46. ayetinde, "Doğrusu gözler kör olmaz. Fakat göğüslerdeki kalpler körleşir." buyruluyor. İnsanın hassasiyetleri kalbiyle alakalıydı. Duyarlılık kalple bağlantılıydı. Önce kalpte duymak vardı, kalpte yaşamak vardı. Değilse tam bir duyarsızlık olurdu. İslam literatüründe huşu diye bir mana vardı, bir anlam vardı. Bu derin duyuştu. Kalbin ayağa kalkmasıydı. Duyarlılıkları çok yüksek olanlar önce kalplerinde yaşarlardı. Konuşurken önce kalbi harekete geçerdi. Kalpten dile akan manalar olurdu. Peygamber Efendimizin "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." buyuruyordu. Komşusu aç olan bir insanın çok akıllı,
muhakemesinin engin olması mümkündü. Ama aç komşusunu umursamayan bir tavrın insanı da olabilirdi. Ama kalbi duyarlılığı yüksek olan insanlar, komşusu açken uyumaları, bigana kalmaları mümkün olamazdı. Kalpleri sürekli kıvranırdı, acılar içinde kıvranırdı. Kalp sahibini harekete geçirirdi. Aç insanın derdine derman olmak için harekete geçirirdi. Şöyle demek mümkündü: çok akıllısın, çok bilgilisin ama insan değilsin. İnsanın asıl özelliği insani duyarlılığın belirgin olmasıydı. Peygamber Efendimiz, kendiniz için istediğinizi bütün insanlık için istemedikçe olgun mümin olamazsınız buyuruyordu. Önce insan olmak vardı. Kalbi diri, duyarlı insan olmak vardı. Kalple aklın dengesini yakalayan insan olmak gerekiyordu. Dengeyi bulamama, dengeyi yakalayamama daima sorunlar çıkartıyordu. İnsanın hayatını sıkıntılara sokuyor, ahenkli bir hayata vasıl olmasını engelliyordu. İslam ordusu Medine-i Münevvere yolundaydı. Vakit sabah namazına yakındı. Abdestler alınıyor, namaza duruluyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ihtiyacı için uzak bir noktaya gitmişti. Cemaat güneşin doğmasının yakın olması nedeniyle namaza duruyordu. İmamete Hazreti Abdullah bin Avf radıyallahu anh'ı getiriyorlardı. Peygamber Efendimiz cemaat rukuya vardığında ancak yetişebilmişti. Abdurrahman imamlıktan çekilmek istedi ama Resul-i Ekrem Efendimizin işaretiyle imamlığa devam etmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam cemaat selam verdikten sonra namazına devam ediyor, kalan bölümünü tamamlıyordu. Peygamber Efendimiz namazını bitirince şerefli arkadaşlarına şöyle hitap ediyordu: güzel yaptınız buyurdu. Sonra da bir peygamber salih bir kimsenin arkasında namaz kılmadıkça ruhu kapsolunmaz buyurdu. Böylece Hazreti Abdurrahman bin Af Efendimizin değerini ortaya koymuş bulunuyordu. Tebük-Medine arası uzun bir yolculuktu. İslam ordusu gece boyu yol almıştı. Ciddi boyutlarda yorulmuşlardı. Kimileri develerinin üzerinde yer yer hafif şekerleme yapmaktan kendini alamıyordu. Peygamber Efendimiz konaklama talimatını veriyor ve "Ya Bilal, namaz için bizi uyandırırsın" buyurarak Bilal Efendimiz'i nöbetçilikle görevlendiriyordu. Ordu konaklayınca hemen uykuya dalıyorlardı. Herkes uyumuştu. Çok geçmeden Hazreti Bilal Efendimiz de uyuyakalmıştı. İleri boyutta yorgunluk nedeniyle namaz vaktinde kimse kalkamıyor, güneş Peygamber Efendimizin gül yüzüne vururken uyanıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Bilal Efendimiz'i çağırtıyor ve niçin namaza uyandırmadığını soruyordu. Bilal Efendimiz mahcup bir şekilde "Ya Resulallah, size gelen bana da geldi" diyordu. Uykunun kendisini de teslim aldığını söylüyordu. Peygamber Efendimiz ve İslam ordusu sabah namazının hem sünnetini hem farzını kaza ediyorlardı. Bildiğimiz bir husus vardı: Resul-i Ekrem Efendimiz yoruldukları zaman namaza dururlardı. Namaz iklimi onun yorgunluğunu alırdı, giderirdi. Haliyle Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın burada bir gafletinden söz etmek mümkün değildi. Burada bir uygulama yaşanıyordu. Gelecek zamanlarda ümmeti buna benzer sorunlarla karşı karşıya kalırsa sorunun nasıl çözüleceği öğretiliyordu. İslam ordusu Tebük'ten Medine'ye dönerken Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir konaklama esnasında gece namazı kılıyordu. Uzun bir namaz kılıyordu. Namazdan sonra çadırının yanındaki ashabına "Benden önceki peygamberlerden hiçbirisine verilmeyen şu beş şey bana verilmiştir" buyurdu. "Önceki peygamberler yalnız bir topluma gönderilmişken ben bütün insanlığa gönderildim. Yeryüzü bana temizle mescit kılındı. Bu yüzden namaz vakti nerede olursa, su bulunmazsa teyemmüm edip namazımı kılarım. Önceki ümmetler ise ibadetlerini kilise ve havralarda yapabilirlerdi."
Savaş ganimetleri bana helal kılındı. Halbuki önceki peygamberlere helal kılınmamıştı. Bana şefaat makamı verildi. Ben bir aylık uzak yerdeki düşmanın kalbine korku salmakla yardım olundum buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yeryüzü bana mescit kılındı buyuruyordu. Mescitler namaz iklimleriydi. Ama sadece mescitler değildi. Yeryüzünün mescidimiz olduğunu Efendimiz bizlere öğretiyordu. Mescitlerimiz namaz iklimlerimiz olduğu için göz bebek mekanlarımızdı. Haliyle evimizden daha ileri boyutta temiz tutardık. Pırıl pırıl olurdu, olması gerekiyordu. Oysa yeryüzü muhteşem bir mescidimizdi. Yeryüzü attı mescidimizi kirletebilir miydik? Ona gelişi güzel muamele edebilir miydik? Ona çer çöp atabilir miydik? Onun temizliğine gölge düşürebilir miydik? Evet, yeryüzü mescidimizdi. Yeryüzüne bir çöp atamazdık. Yediklerimizin kalıntılarını yeryüzüne bırakamazdık. Haliyle biz müminler yeryüzünü en temiz tutma hassasiyeti içinde oluruz. Toprak ne kadar güzeldi. Hele yağmurlar yağınca mübarek topraklar miskü amber gibi kokardı. Ağaçlar ne kadar güzeldi. Yeşilliği vurucu bir güzellik arz ediyordu. Sular, çaylar, göller, denizler ve okyanuslar muhteşem güzeldi. Özellikle billur bir yapısı vardı. Dağların nazlı nazlı duruşu apayrı bir güzellikti. Bütün bu güzellikler yeryüzünün bağrındaydı. Yani yeryüzü muhteşem güzeldi. Bu denli güzelliğe sahip olan yeryüzü aynı zamanda müminlerin namaz iklimiydi. Bir mescitti. Özellikle Müslümanlar yeryüzünü gözleri gibi korurlardı. Onun pırıl pırıl olması hususunda son derece duyarlı olurlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine bu gerçeği de öğretiyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkati insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münim-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

0: Saklı hazine.
1: Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

0: Gönlümüzden gönlünüze davet radyo.
1: Açıldı ömrümün haritası. Bir omzu düşük ağır delikanlı. Ey Alimunzur, ey dağların kartalı. Sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran. Ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı. Ey Alimunzur, ey dağların kartalı. Benim ömrümde bir kırlangıç ağdı vardır bildiğin. Benim ömrümde tel örgüler, kuşlu kayası, kör karanlık, yağlı kurşun. Bir de yanık türküsü anamın. Her biri bir başka seherinde güz dönümünün. Vurup gitmiştir sessizce oğulları. Şu gurbet denen, şu belalı, şu pur yılanı, şu bilinmez sefere.

bir ırmak vardır. Durup önünde taş yüzdürdüğümüz ak köpüklerinde, sesine sesimizi kattığımız ve anamızın patiskadan biçtiği uzun donlarımızla, bir turna balığına gençliğimizi sattığımız, haylandığımız, adamdan sayılıp delikanlı halaylarına karıştığımız, yıldızların altında dam bacalarında aşık attığımız, benim ömrümde yarı çıplak kopil delikanlısı ortalığın, yağmurların sevdalısı ve parlayan Yusuf tutan kuşlarının, benim ömrümde mor menefşe, yedi veren gülleri böğürtülen, bir de sen içime işleyen. Ah sen, 19 yaşımın ve ırmağımın ve toprağımın hakkına, bir de sen, bulutlarım akına yaktığım sebebim. Namerd olayım, sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Ya da sevemedim. Ey Ali Munzur, ey dağların kartalı, sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı.

da bir gurbettir, yıkar adamı içine. Bu da bir rivayettir, 12 yıl bilmem kaç bin gece. Bir türkü sesinde, dumanlı dağları duman kaplamış. Yine mi gurbetten kara haber var? Seher vakti bu yerlerde kimler ağlamış? Çimenler üstünde gözyaşları var benim ömrümde. Şimdi vur, vur içine onca talanı, onca sevdayı vur, vur Ali Munzur. Bu sol yandaki hicran yarası böyle çoktur. Benim ömrümde çiçeğin bozamadığı, karanlığın düşemediği yüzüm, bana mahsus kor ayazda üşüdüğüm, tercanın yeşili, ciminin üzüm gözlü güzeli ve güzün yaprağını döken de dut ağacım, kalbime bir gül dikeni, fikrime sevda batanda, Kemah'ın istasyonuna Doğu Ekspresi demir atanda, Murat suyu Fırat'a karışıp üç gün üç gece kan akanda, ben belki bin gece sayanda gurbet akşamlarında yıldızları, emanetine iyi bakasın köylü kızı, o elinde tuttuğum o kanayan şey, Ali Munzur'un kalbinin yarısı.

yaratsa ortalığın, yağmurların sevdalısı ve parlayan Yusuf tutan kuşlarının. Benim ömrümde mor menevşe yedi veren gülleri böğürtlen, bir de sen, bir de sen içime işleyen, ah sen. 19 yaşımın ve ırmağımın ve toprağımın hakkına, bir de sen, bulutlarıma kına yaktığın sebebim, namert olayım, sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Namert olayım, sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Ya da sevemedim. Ben Ali Munzur, ben dağların kartalı. Sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran. Ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı. Açıldı ömrümün

bilmüşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Bu dünya fanidir, sakın aldanma. Mağrur olup tacu tahta dayanma. Yedi iklim benim deyip güvenme. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan, uykusu çok gözlerim.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Sıkıntıdan kurtulmak istiyorsan dünyaya meyletmeyi bırak. Özür dilemekten kurtulmak istiyorsan diline hakim ol. Mansur bin Ammar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman

Kur'an olan Allah'tan korkan kimseye uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi, bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler, kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler. İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, İnsanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o, eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir.
Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez.
Bilakis onlar bu mağlupları için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim, o halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi, bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
6: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: 91.8 Davet Radyo. Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Sıkıntıdan kurtulmak istiyorsan dünyaya meyletmeyi bırak. Özür dilemekten kurtulmak istiyorsan diline hakim ol. Mansur bin Ammar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen Nurlu Yol'un elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızın yeni bir bölümünde tekrar birlikteyiz. Hud aleyhisselam. Hud aleyhisselamın soyu ve mesleği. Hud aleyhisselamın ismi Hud, babasının ismi Abdullah, dedesinin ismi ise Rebah idi. Hud aleyhisselam, Ad kavmi içinde baba ve ana soyu yönünden en üstün durumda idim. Kendisi, daha önce ticaretle uğraşırdım. Hud aleyhisselamın bir diğer ismi de Abir'dir. Hud aleyhisselamın şekil ve şemaili ve bazı faziletleri. Hud aleyhisselam orta boylu, esmer tenli, çok saçlı, güzel yüzlü idi. Adem aleyhisselama benzerdim. Güçlü, kuvvetli idi. Zühd, takva ve ibadet ehli idi. Çok cömert ve şefkatli idi. Yoksullara bol bol sadaka verirdim. Hud aleyhisselamın kavmi Ad kavmi idi. Ad kavmi birinci ve ikinci Ad diye ikiye ayrılır. Birincisi Ad bin Aus bin İrem bin Sam bin Nuh aleyhisselamdır. İkincisi Semud bin Cair bin İrem bin Sam bin Nuh aleyhisselamdır. İsmail aleyhisselamdan önceki birinci Ad kavmi 13 kabileden oluşur. Ad, Semud, Cürhüm, Tasım, Cedis, Ümeym, Medyen, İmlak, Ubeyl, Casim, Kahtan ve Kahtan oğulları gibi birçok kabilelere Arabul Aribe, İsmail aleyhisselamın oğullarından gelen kabilelere de Arabul Mustabere denir. Hud aleyhisselamın kavmi olan Ad kavminin yurtları ve kötü tutum ve davranışları. Ad kavminin yurtları Hadramevt'e ve Yemen'e kadar uzanan yerler olup, Allah'ın yerlerinden en genişi, en otlu, sulu, bol nimetli olanı idi. Yerin üzerinde akan ırmakları, bağları, bahçeleri, sürü sürü davarları, yer altında da su depoları vardı. Başkalarına verilmeyen boy, poz, güç, kuvvet de onlara verilmiştim. Onlar, İnatçı bir zorbanın emrini tutup ardından gittiler de kuvvetçe bizden daha güçlü kim varmış diyerek yeryüzünde büyüklük taslamaya, memleketlerinde azgınlık ve fesatlarını arttırmaya, halka zulmetmeye başladılar. Ahiret hayatını öldükten sonra dirilmeyi inkar ettiler. Satta, Semud ve Henna adındaki üç puta tapmaktan da geri durmadılar. Hud aleyhisselamın Ad kavmine peygamber gönderilişi. Yüce Allah Ad kavmine kardeşleri Hud aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. O da onları bir olan Allah'a iman ve ibadete, insanlara zulmetmekten vazgeçmeye davet ettiyse de red ve tekzib ile karşılandı. Bunun üzerine Yüce Allah 3 yıl onlardan yağmuru kesti. Onları yağmur duası için Mekke'ye bir heyet göndermek zorunda bıraktı. Yağmur yağdıracağını sandıkları bir kasırga ile de yok olup gittiler. Kur'an-ı Kerim'in Ad kavmi hakkındaki açıklaması. Hud aleyhisselamın Ad kavmine gönderilişi ve onların tutum ve davranışları ile akıbetleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O kavmine, ey kavmim Allah'a ibadet ediniz. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'tan korkmayacak mısınız? Siz Allah'a karşı yalan düzenlerden başka kimseler değilsiniz, dedim. Kavminin ileri gelenlerinden kafir bir cemaat ise,
biz seni muhakkak yalancılardan sanıyoruz dediler. Hud, ey kavmim, bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum. Ben sizin emin bir hayırhahınızım. Size o korkunç akıbeti haber vermek için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir ihtar gelmesi tuhafınıza mı gidiyor? Düşününüz ki o Rabbiniz sizi Nuh kavminden sonra hükümdarlar yaptım. Size yaratılışta onlardan yani Nuh kavminden ziyade boy poz ve kuvvet verdim. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp hatırlayınız ki kurtuluşa erebilesiniz dedim. Sen bize yalnız Allah'a ibadet etmemiz, atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? O halde doğruculardan isen bizi tehdit etmekte olduğun şeyi getir bize dediler. Hud, Rabbinizden üzerinize bir azap, bir gazap hak oldu muhakkak. Kendinizin ve atalarınızın taktığınız düzme bir takım atlar, yani putlar hakkında Allah onlara bir hüccet indirmemişken benimle mücadele mi ediyorsunuz? Artık bekleyiniz. Şüphesiz ki ben de sizinle birlikte onu bekleyenlerdenim. Ey kavmim, ben bu tebliğime karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım beni yaratandan başkasına ait değildir. Hala akıllanmayacak mısınız? Ey kavmim, Rabbinizden yarlıganmak dileyiniz. Yarlıganmak, bağışlanmak manasındadır. Sonra yine ona tevbe ve rücu ediniz ki üstünüze bol bol feyzini göndersin. Kuvvetinize daha fazla kuvvet katsın. Günahkarlar olarak yüz çevirmeyiniz dedim. Ey Hud, sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle ilahlarımızı bırakıcı değiliz. Sana inanıcılar da değiliz. Sen bize ilahlarımıza tapmaktan bizi döndürmek için mi geldin? Öyleyse bizi tehdit etmekte olduğun şeyi, eğer iddianda doğru söyleyenlerden isen, getir bize dediler. Hud, bunun ilmi ancak Allah katındadır. Ben size gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi bilmezler güruhu olarak görmekteyim. Allah'tan korkunuz ve bana itaat ediniz. Ben cidden üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum dedi. Onlar, vaaz etsen de vaaz edicilerden olmasan da bize göre birdir. Bu, öncekilerin adetinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğrayacaklar da değiliz dediler. Hud'un kavminden kendine dünya hayatında refah verdiğimiz halde küfür ve inkar eden bir güruh da bu sizin gibi bir beşerden başkası değildir. Sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana boyun eğerseniz andolsun ki o takdirde mutlaka hüsrana düşenlerdensinizdir. Öldüğünüz ve bir toprak, bir kemik olduğunuz vakit sizin herhalde diri olarak kabirlerinizden çıkarılmış olacağınızı mı vaat ediyor? Tehdit oluna geldiğiniz o şey ne kadar uzak, ne kadar uzak. O hayat bizim şu dünya hayatımızdan başkası değildir. Yaşarız, ölürüz. Fakat biz tekrar dirilecekler değiliz. Hud, Allah'a karşı yalan düzen bir adamdan başkası değildir. Biz onu tasdik edici değiliz, dediler. Hud, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı sen bana yardım et, dedim. Allah buyurdu ki, az bir zamanda herhalde onlar pişman olacaklardır. İşte onları o müthiş azap sayhası Allah'ın bir adaleti olmak üzere hemen yakalayıverdi de onlar bir çer çöp haline geldiler. Artık uzak olsun o zalimler güruhu. Onlar azabı vadilerine yönelerek gelen bir bulut halinde görmüşlerdi de bu bize yağmur verici bir buluttur demişlerdim. Hayır, bu çarçabuk gelmesini istediğiniz şeydir.
kasırgadır ki onda elem verici bir azap vardır. O Rabbinin emriyle her şeyi helak edendir. İşte onlar o hale geldiler ki meskenlerinden başka bir şey görünmez oldum. Biz işte günahkarlar güruhunu böyle cezalandırırız. Alay ede geldikleri şey kendilerini çepeçevre kuşatıverdim. Her uğradığı şeyi yerinde bırakmıyor, mutlaka onu kül gibi savuruyordum. Çünkü biz haklarında uğursuz ve uğursuzluğu sürekli bir günde onların üstüne çok gürültülü bir kasırga saldık. Öyle bir kasırga ki insanları sanki onlar köklerinden sökülmüş hurma kütükleri imiş gibi ta temelinden koparıp helake uğratıyordum. Allah onu 7 gece 8 gün ardı ardınca üzerlerine musallat ettim. Öyle ki eğer sen de hazır olsaydın o kavmin bu müddet içinde nasıl ölüp yıkıldığını görürdün. Sanki onlar içleri bomboş hurma kütükleri idiler. Şimdi onlardan bir kalanı görebiliyor musun? Hud'un kendisini de onunla birlikte olan Müslümanları da katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayıp iman etmemiş olanların ise kökünü kestik. Hud aleyhisselamın hacca gidişim. Peygamberimiz veda haccında Usvan Vadisi'ne geldiği zaman Hazreti Ebubekir'e "Ey Ebubekir, bu hangi vadidir?" diye sormuş. Hazreti Ebubekir de "Usvan Vadisi'dir." deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hud aleyhisselamın da beline aba tutunmuş, belinden yukarısına alacalı bir kumaşla bürünmüş, genç ve kızıl yuları hurma lifinden örülmüş dişi bir deve üzerinde olduğu halde hac için buradan telbiye ederek geçmiş olduğunu haber vermiştir. Hud aleyhisselamın Mekke'ye gidişi ve vefat edişi. Rivayete göre peygamberlerden ümmeti helak olan peygamber, kendisine iman edenlerle birlikte Mekke'ye gelir, vefatına kadar orada yüce Allah'a ibadetle meşgul olurdum. Ad kavmi helak olunca Hud aleyhisselam da kendisine iman etmiş olan kimseleri yanına alarak Mekke'ye gittim ve oradan ayrılmadım. Mekke'de vefat eden peygamberlerden Zemzem ile Hacerül Esved arasında 70, diğer bir rivayete göre 99 peygamber gömülüdür. Hud aleyhisselam da orada gömülü peygamberler arasındadır. Hud aleyhisselamın Hadramevt'te vefat ettiği ve kabrinin orada kızıl kumdan bir tepe üzerinde bulunduğu ve vefatından 464 yaşında olduğu da rivayet edilir. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun.

önce ticaretle uğraşırdım. Salih Aleyhisselam'ın şekil ve şemailim. Salih Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'a benzerdim. Beyaza çalan, kırmızı benizli idi, düz saçlı idi, kıvırcık saçlı değildim. Kendisi İsa Aleyhisselam gibi yalın ayak yürür, ayakkabı giymezdim. Semud kavmi ve yurtları. Salih Aleyhisselam'ın kavmi, ikinci Ad diye anılan Semud kavmi olup Arabul Aribendendir. Yüce Allah, birinci Ad'ı yani Hud Aleyhisselam'ın kavmini helak ettikten sonra, onların ardından Semud kavmini yeryüzüne hakim kılmıştım. Yüce Allah, Semud kavmini uzun ömürlü yaratmıştım. Hatta onlardan bir kimse kendisine taştan, çamurdan bir ev yapar, adam daha sağ iken ev yıkılır giderdi. Bunun için onlar dağlarda kayaları oyarak kendilerine evler edindiler ve geçim bolluğu içinde yaşadılar durdular. Semud kavmi Hicaz'la Şam arasında Vadil Kura'ya kadar uzanan Hicr bölgesinde otururlardı. Hicr, Semud kavminin Medine ile Şam arasında bulunan yurtlarının adıdır. İstahri, Hicr hakkında müşahedelerini şöyle anlatır. Hicr halkı az bir kariyedir. Dağlar arasında olup Vadil Kura'ya bir günlüktür. Yüce Allah'ın buyurduğu gibi Semud kavminin dağlardan yontmuş oldukları evler buradadır. Esalis diye anılan dağlar içinde bizim evlerimizin teşkilatına benzer dağlar gibi yükselmiş evler gördüm. Uzaktan bakan onları birbirine bitişik dağ sanır. Ortasına varınca her birinin münferit ve kendi kendine dikili durduklarını görür. Dolaşacak olan onlardan her birinin çevresini seyirterek zahmetsizce dolaşabilir. Evlerden her biri kendi kendine ayakta durmaktadır. İnsan onların üzerine ancak son derecede zahmet çekerek çıkabilir. Yüce Allah'ın işte dişi deve, su içme hakkı bir gün onundur, belli gün bir günün su içme hakkı da sizindir buyurduğu Semud kuyusu da Hicr'dedir. Salih Aleyhisselam'ın Semud kavmine peygamber olarak gönderilişi. Semud kavmi işi büsbütün azıtıp Allah'ın emrine aykırı olarak putlara tapmaya, yeryüzünde fesat çıkarmaya, taşkınlık etmeye başladıkları zaman Yüce Allah onlara Salih Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdim. Salih Aleyhisselam Semud kavmini bütün putları atarak, bir olan Allah'a hiçbir şeyi şerik koşmaksızın iman ve ibadet etmeye davete başladı. Fakat onlar Salih Aleyhisselam'ı ve tebliğatını küfür ve inkarla karşıladılar. Zaten Semud kavmi kendilerine Salih Aleyhisselam'dan önce gönderildikleri anlaşılan ve fakat isimleri ve kıssaları Kur'an-ı Kerim'de açıklanmamış olan başka peygamberleri de yalanlamış durmuşlardı. Salih Aleyhisselam davet ve tebliğatına ısrarla devam ettim. Davetini kabul etmedikleri takdirde Allah'ın gazabına ve azabına uğrayacaklarını onlara haber verdim. Semud kavmi ile 20 yıl uğraştım. İş uzayıp gidince Salih Aleyhisselam'dan söylediklerini doğrulayacak bir ayet, bir mucize göstermesini istediler. Salih Aleyhisselam onlara nasıl bir mucize istersiniz diye sordum. Semud kavminin her yıl belli bir günde putlarını yanlarına alarak çıkıp kutladıkları bir bayramları vardı. Sen kendi ilahına yalvar, biz de kendi ilahlarımıza yalvaralım. Eğer senin ilahın duanı kabul ederse biz sana tabi olalım. Eğer bizim ilahlarımız duamızı kabul ederse sen bize tabi ol dediler. Salih Aleyhisselam, olur dedim. Semud kavmi ve senleri putları ile birlikte bu bayramlarını kutlamaya çıktılar.
Salih aleyhisselam da onlarla birlikte gitti.

Semud kavmi dualarında Salih aleyhisselamın yapacağı duasından hiçbir şeyi kabul etmemesini ve senlerinden putlarından istediler. O zaman Semud kavminin seyyidi, ulu kişisi olan Cenda bin Amr, "Ey Salih, şu kayanın yanına bizimle birlikte git. Kayanın içinden bizim için şöyle şöyle vasıfta bir dişi deve çıkarırsan senin peygamberliğini doğrular ve sana iman ederiz," dediler. Salih aleyhisselam bunu yaptığı takdirde peygamberliğini tasdik ve kendisine iman edecekleri hakkında onlardan kesin söz aldıktan sonra kayanın yanında namaz kılıp yüce Allah'a dua ettim. Bunun üzerine kaya sanki doğum sancısı gibi sancılandı. Gebe bir kadının hareketi gibi hareket etti. Titredi, sonra da ikiye ayrılarak içinden istedikleri vasıfta bir deve çıktım. Kaya bir deve doğurdum. Semud kavmi bu deveyi istedikleri kadar sağarlar, kaplarını kacaklarını sütle doldururlardı. Bunun üzerine Cenda bin Amr ile kavminden bazı kişiler Salih aleyhisselama iman ettiler. Cenda bin Amr'ın amcasının oğlu Şihab bin Alife gibi Semud kavminin bazı eşrafı da Salih aleyhisselama iman etmek ve tabi olmak istedilerse de vesenlerinin sahipleri olan eşraftan Zuab bin Amr ile Habbab ve Rebab engel oldular. Onlar da bunlara uyarak Müslüman olmaktan vazgeçtiler. Değerli dinleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah'a emanet olunuz, kendinize iyi bakınız.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen Nurlu Yol'un elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Sıkıntıdan kurtulmak istiyorsan dünyaya meyletmeyi bırak. Özür dilemekten kurtulmak istiyorsan diline hakim ol. Mansur bin Ammar radıyallahu anh.

0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Mekandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm.

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Saat 79.83. Şeytanın duası. İblis, "Ya Rab, o halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver." dedi. Allah, "Haydi belirli bir vakte kadar mühlet verilenlerdensin." buyurdu. İblis, "Öyleyse izzet ve şerefine yemin ederim ki onların tümünü azdıracağım. Yalnız onlardan İhlas sahibi kulların hariç onlara dokunmayacağım."

Ramazan'da son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak,

0: ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Davet Radyo dinleyicileri, sizlerle beraber yine Nur İklimi'nde ders okuyacağız. Bugünkü dersimizde Mektubat'tan Risale-i Nur Külliyatı 29. mektup Ramazan Risalesini inşallah beraber okuyacağız. Burada kardeşimiz Hasan kardeşimizle beraber inşallah Cenab-ı Hak istifademizi ziyadeleştirsin. Evet Hasan kardeşim, buyurun.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. İkinci risale olan ikinci kısım Ramazan-ı Şerife dairdir. Birinci kısmın ahirinde şeair-i İslamiye'den bir nebze bahsedildiğinden, şeairin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerife dair olan bu ikinci kısımda bir kısım hikmetleri zikredilecektir. Bu ikinci kısım Ramazan-ı Şerif'in pek çok hikmetlerinden 9 hikmeti beyan eden 9 nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyyinâti minel huda vel furkan. Birinci nükte, Ramazan-ı Şerif'teki savm İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şeair-i İslamiye'nin azamlarındandır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, hem insanın hayat-ı içtimaiyesine, hem hayat-ı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem ni'am-ı ilahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofra-i nimet suretinde halk ettiği ve bütün enva-ı nimeti o sofrada min haythu la yahtesib bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubudiyetkarane göstermeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şeref-i keramete iştirak etmeyen insanlar, insan ismine layık mıdırlar? İkinci nükte, Ramazan-ı Mübarek'in savımı, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, birinci sözde denildiği gibi bir padişahın matbahından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde çok kıymetdar olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni tanımamak nihayet derecede bir belahet olduğu gibi Cenab-ı Hak hadsiz enva-ı nimetini nev-i beşere zemin yüzünde neşretmiş. Ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. O nimetlerin zahiri esbabı ve ashabı tablacı hükmündedirler. O tablacılara bir fiyat veriyoruz. Onlara minnettar oluyoruz. Hatta müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkür ediyoruz. Halbuki mün'im hakiki o esbaptan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. İşte ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Çünkü sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Kuru bir parça ekmek tok olan adamlara hususan zengin olsa ondaki derece-i nimet anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetdar bir nimet-i ilahiye olduğuna kuvve-i zayikası şehadet eder. Padişahtan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar olur. Hem gündüzdeki yemekten memnuniyeti cihetiyle o nimetler benim mülküm değil, ben bunların tenavülünde hür değilim demek başkasının malıdır ve inamıdır. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir. Bir şükrü manevi eder. İşte bu suretle oruç, çok cihetlerle hakiki vazife-i insaniye olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Üçüncü nükte, oruç, hayat-ı içtimai insaniyeye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, insanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa nefis perest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Bu cihette insaniyetteki hemcisine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Ona karşı şefkate mükelleftir. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz, yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Dördüncü nükte, Ramazan-ı Şerif'teki oruç, nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfe mayaşa harekatı fıtri olarak arzu eder. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususen dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmiş ise, bütün gasıbane, hırsızcasına nimet-i ilahiyi hayvan gibi yutar. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki, kendisi malik değil memlüktür, hür değil abdir. Emir olunmazsa en adi ve en rahat şeyi de yapamaz. Elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır, hakiki vazifesi olan şükre girer. Beşinci nükte, Ramazan-ı Şerif'in orucu nefsin tehzibe ahlakına ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur, dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Adeta polattan bir vücudu var gibi, layemi utane kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Şedid bir hırs ve tamah ile ve şiddetli alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır, her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini kemal-i şefkatle terbiye eden halıkını unutur. Hem netice-i hayatını ve hayat-ı uhreviyesini düşünmez, ahlak-ı seyyi içinde yuvarlanır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, en gafillere ve mütemerritlere zaafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar. Zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemal-i acz ve fakr ile dergah-ı ilahiye iltica bir arzu hisseder. Ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise.
1: Evet. Altıncı nükte, Ramazan-ı Şerif'in sıyamı, Kur'an-ı Hakim'in nuzulüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif, Kur'an-ı Hakim'in en mühim zamanı nuzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, Kur'an-ı Hakim, madem şehri Ramazan'da nuzul etmiş, o Kur'an'ın zamanı nuzulünü istihzar ile o semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı süfliyesinden ve maleyaniyat halattan tecerrüt ve ekil ve şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur'an'ı yani nazil yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat-ı ilahiyeyi güya geldiği an-ı nuzulünde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek, belki Hazreti Cebrail'den, belki mütekellim-i ezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinletirmek ve Kur'an'ın hikmet-i nuzulünü bir derece göstermektir. Evet, Ramazan-ı Şerif'te güya alem-i İslam bir mescit hükmüne geçiyor. Öyle bir mescit ki milyonlarla hafızlar o Mescid-i Ekber'in kuşelerinde o Kur'an'ı, o hitab-ı semaviyi arzlılara işittiriyorlar. Her Ramazan, Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an ayetini nurani, parlak bir tarzda gösteriyor. Ramazan, Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaat-i uzmanın sair efratları, bazıları huşi ile o hafızları dinlerler. Diğerleri kendi kendine okurlar. Şöyle bir vaziyetteki bir mescid-i mukaddeste, nefs-i süflinin hevesatına tabi olup, yemek, içmek ile o vaziyet-i nuraniden çıkmak ne kadar çirkin ise ve o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise, öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehli sıyama muhalefet edenler de o derece umum-u alem İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir. Yedinci nükte, Ramazan'ın sıyamı dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amal bire bindir. Kur'an-ı Hakim'in nas-ı hadis ile her bir harfinin 10 sevabı var. 10 hasene sayılır. 10 meyveyi cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin 10 değil, 1000 ve ayet-il kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadir'de 30 bin hasene sayılır. Evet, her bir harfi 30 bin baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim, öyle bir nurani şecere-i tuğba hükmüne geçiyor ki, milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel, bu kutsi, ebedi, karlı ticarete bak, seyret ve düşün ki, bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarete olduğunu anla. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır. Ve uhrevi hasılat için gayet münbit bir zemindir. Ve neşv-i nemâ-i amal için bahardaki mâ-i nisandır. Saltanat-ı rububiyet-i ilahiye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resmi geçit yapmasına en parlak, kutsi bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan yemek, içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve maleyani ve heva perestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek, savmi ile samediyete bir nevi etmiş bir ruh vaziyetine girerek, savmi ile samediyete bir nevi aynedarlık etmektir.

0: Padişah, müddeti saltanatında, belki her senede, ya Cülüs-ü Hümayun namıyla vehut başka bir şaşalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar, raiyetini o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişahı Zülcelali, o 18 bin aleme bakan, teveccüh eden, ferman-ı âlişanı olan Kur'an-ı Hakim'i Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Elbette o Ramazan mahsus bir bayram-ı ilahi ve bir meşher-i Rabbani ve bir meclis-i ruhani hükmüne geçmek muktezai hikmettir. Madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece süfli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Ve o orucun ekmeli ise, mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani muharremattan, maleyaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Mesela dilini yalandan, gıybetten ve galis tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak ve o lisanı tilavet-i Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Mesela gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatil eşkal ettirilse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir.
1: Evet. Sekizinci nükte, Ramazan-ı Şerif insanın hayat-ı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, insana en mühim bir ilaç nevinden maddi ve manevi bir perhistir. Ve tıbben bir hımyedir ki, insanın nefsi yemek içmek hususunda keyfe maişa hareket ettikçe, hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi, hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak, adeta manevi hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir. Serkeşane dizginini eline alır. Daha insan ona binemez, o insana biner. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır. Riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Biçare zayıf mideye de hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez. Ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda eder. Hayat-ı maneviyeyi bozmamaya çalışır. Hem insanın ekseriyeti mutlakası açlığa çok defa müptela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat, sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddete açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem onunla alakadar çok cihazat-ı insaniye var. Nefis eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatile eşgal etmezse, o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder, tahakkümü altında bırakır. O sair cihazat-ı insaniyeyi de o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder. Nazarı dikkatlerini daima kendine celbeder. Ulvi vazifelerini muvakkaten unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehl-i velayet tekemmül için riyazete, az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Vesair cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani

0: eğlencelerde telezzüz ederler, nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürurlara mazhar oluyorlar. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. 9. nükte, Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefis Rabbisini tanımak istemiyor, firavunane kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Aczini, zaafını, fakrını gösterir. Abdolduğunu bildirir. Hadisin rivayetlerinde vardır ki, Cenab-ı Hak nefse demiş ki, ben neyim, sen nesin? Nefis demiş, ben benim, sen sensin. Azap vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş. Yine demiş, ene ene, ente ente. Hangi nevi azabı vermiş, enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azap vermiş, yani aç bırakmış. Yine sormuş, men ene ve ma ente. Nefis demiş, ente Rabbi Rahim ve ene abdükel aciz. Yani sen benim Rabbi Rahim'imsin, ben senin aciz bir abdinim. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin salaten tekunu leke rıdaen ve lihakkihi edaen bi'adedi sevabi kıraati hurufil Kur'ani fi şehri Ramazan ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
1: Altta şey var, itizar.
0: İtizar. Şu ikinci kısım 40 dakikada süratle yazılmasından ben ve müsvedde yazan katip ikimiz de hasta olduğumuzdan elbette içinde müşevveşiyet ve kusur bulunacaktır. Nazara müsamaha ile bakmalarını ihvanlarımızdan bekleriz. Münasip gördüklerini tasih edebilirler.
1: Evet, Allah razı olsun Hasan kardeşim.
0: Amin.
1: Ramazan Risalesi hakikaten çok kıymetli bir risale. İnsan Ramazan'ın, orucun ehemmiyetini, kıymetini bunlarla çok daha güzel anlıyor gerçekten de. Cenab-ı Hak anlamayı, yaşamayı nasip etsin inşallah.
0: Amin.
1: Şöyle kısa kısa baştan alıp ufak böyle müzakere nevinden bir şey yapabiliriz tekrar. Mesela burada birinci nüktede neyden bahsetti? Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki Cenab-ı Hak diyor zemin yüzünü bir sofra-i nimet suretinde halkettiği. Ve bütün envai nimeti o sofrada min haysu la yehtasib bir tarzda o sofraya dizdiciyetle kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Yani demek ki Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde değil mi, serptiği ne kadar şeyler var, sofralar var yani bize serdiği. Tabii. Hadsiz, sayısız. Yani insan bunu anlayamıyor.
0: Evet, ülfet perdesi.
1: Ülfet oluyor. Her gün yiyoruz, evet, içiyoruz.
0: O yüzden anlayamıyor. Yani ancak oruçla,
1: evet,
0: insan alışmış olduğu bir nimetin kendinden kısa bir süre sonra, kısa bir sürelik gidişinden ancak insan o zaman anlıyor.
1: Evet.
0: Bir hikmeti de buymuş yani.
1: Evet. Ya ne kadar güzel nimetler varmış. Değil mi? İnsan fark ediyor.
0: Evet.
1: Bir ekmeğin kokusu daha insana ne kadar hoş geliyor. Ya, normal zamanda hemen yiyip kalkıyoruz mesela. Yiyoruz, içiyoruz. Hemen çabuk çabuk şey yap. Hiç aklımıza gelmiyor. Evet. Ekmek ne büyük bir nimettir ya deyip böyle. Ama o oruç halinde elhamdülillah insana tefekkür ettiriyor.
0: Bir de Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti.
1: Evet.
0: Yani Cenab-ı Hak bütün mahlukatı hem terbiye ediyor, evet, hem besliyor, hem onu yetiştiriyor, hem onun hastalığını, hem onun libasını, hem, evet, onun bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Burada da Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında çok mükemmel bir ders veriyor yani oruçta, evet, bize. Tabii bunu orucu tutup hakkıyla buradaki nüktelere riayet edenler tam anlayabiliyor yani.
1: Evet. Şu devamında şey diyor, Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan Ezel'in ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubudiyet kerane göstermeleri o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Yani Cenab-ı Hak sofrayı sermiş sanki, değil mi?
0: Tabii ya.
1: Sermiş bize, buyurun. Ondan önce buyuramıyoruz ama o anda buyurun diyor, bize sofralar sermiş, nimetler göndermiş. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? Aklıma şey geliyor, ben buraya okunca hakikaten o çocukken şöyle bir hal olurdu. Mesela oruçla mükellef değildik ama mesela bazen insanın kaçamaklı olabiliyor. Yani evet. Okula gidiyorsun, sıcak oluyor. O zaman çok sıcaktı. Ya bir iki böyle oldu mesela. Tam akşama yakın herkes o heyecanla sofraya oturuyor ya. Bir telaşa başlıyor orada. İşte sofrayı aç, yemek hazırla, şu bu. O halde ben ağlardım böyle ya. Derdim ya ne kadar yazık ettim ben.
0: Yeah.
1: Bak çocuğum ama o hali yaşamak istiyorum yani. O heyecanı, o şeyi. Yani herkes bekliyor o ezanı. Allah'ın emrini bekliyor ki orucu açacak.
0: Maşallah.
1: İnsan çocukken bile o şeyi özlüyor. Yani böyle kendisine şey yapıyor. Üzülüyor o hali. Ha demek ki orada bir mana var yani. Evet. Orada bir lezzet var. Ruhani, manevi bir lezzet
0: fıtri
1: var.
0: Fıtri bir lezzet evet. Var ki çocukken bile bunu hissediyor
1: evet,
0: insan.
1: Evet, evet. Evet, ikinci nükte şey diyor. Ramazan-ı Mübarek'in savmı, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihette çoğu hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, birinci sözde denildiği gibi bir padişahın matbahından, mutfağından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde çok kıymetler olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni tanımamak nihayet derecede bir belahet olduğu gibi Cenab-ı Hak hadsiz envai nimetini nev-i beşere zemin yüzünde neşretmiş, ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor.
0: Maşallah. Çok güzel anlattın değil mi abi?
1: Evet. Elhamdülillah. Yani Allah bütün nimetlerine karşı bizden şükür istiyor. Ve bunu da oruç da o şükre tam bir anahtar oluyor yani. Açıyor yani, değil mi? Sonunda öyle dedi değil mi?
0: Evet evet. Bir şükür istiyor. Evet. Zaten birinci sözde de Üstad Hazretleri bunu çok güzel anlatıyor.
1: Evet.
0: Diyor tablacıya bahşiş verildiği halde.
1: Evet.
0: Asıl nimet sahibine fiyat istiyor.
1: Ya.
0: Yani asıl nimet sahibini. İşte demek bu ikinci nüktede Üstad Hazretleri bu nimetlerin karşılığındaki şükrün de oruç vasıtasıyla Cenab-ı Hakk'a verileceğini anlatıyor. Maşallah.
1: Şurada da şey dedi. Mesela işte Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır.
0: Ya. O onu ona bağladı şimdi.
1: Allah'ın bizden en çok istediği şeylerden biri nedir? Şükürdür değil mi?
0: Evet.
1: Bak şimdi Rahman suresinde Allah'ın nimetlerini, hangi nimetlerini yan anlarsınız?
0: Ya.
1: Oradan bize şükür istiyor diyor Üstad bir yerde onu anlatırken. Evet. Yani demek ki Ramazan oruç da bu anahtarmış yani. Allah'ın bizden istediği en mühim şeyin bir anahtarı. Evet şu manada hem gündüzdeki yemekten memnuiyeti cihetiyle, men edilmesi cihetiyle o nimetler benim mülküm değil, ben bunların tenavülünde hür değilim. Demek başkasının malıdır ve inamıdır. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir, bir şükrü manevi eder.
0: Ya, maşallah. Elhamdülillah.
1: Şimdi normal bir zamanda ekmek karnımız acıktığında mesela acıktığımızda oturup yiyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Ekmek önümüzde, yemek önümüzde. Ama Ramazan'da yiyemiyoruz. Neden?
0: Onun emrini bekliyoruz değil mi?
1: Çünkü onun emrini bekliyoruz. Çünkü nimet onun.
0: Ya.
1: Nimet onun. O emir vermezse yiyemeyiz. Elhamdülillah. Burada sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Sen burada hani şey aklıma geldi diyor.
1: Buyur.
0: Ya. Mülk sahibi mülkünde evet, istediği gibi tasarruf eder.
1: Evet.
0: Yani hakiki nimet, bütün nimetlerin sahibi Cenab-ı Hak olduğu için onun izni ve emri olmadan biz bir bardak su dahi içemeyiz. Ve bunu bir padişah da, bir küçük ami bir insan da
1: herkes
0: bunu oruç vasıtasıyla anlıyor yani.
1: Ya,
0: Cenab-ı Hakk'ın hikmeti yani. Maşallah.
1: Allah razı olsun. Evet, üçüncü nüktede ne diyor Hasan kardeşim? Var mı sizin söyleyeceğiniz?
0: Üçüncü nüktede de orucun hayat-ı içtimai insaniyeye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki diyor. Yani insanların sosyal hayatına, beraber yaşadığımız toplumsal hayata baktığı hikmetlerini anlatırken şöyle güzel bir örnek veriyor. Diyor ki eğer oruç olmazsa nefis perest çok zenginler bulunabilir ki.
1: Evet.
0: Çünkü beraber yaşıyoruz. Zengin de fakir de hep beraber yaşıyoruz bu toplumda. Eğer oruç olmazsa nefis perest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar yani o fakirler, açlar şefkata ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez.
1: Ya, evet.
0: Bu cihette insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Hangi fert olursa olsun, kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir, ona karşı şefkate mükelleftir. Yani bunu insan oruç vasıtasıyla anlıyormuş. Ya, bak burada konuyu tam oturtuyor. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, şefkat vasıtasıyla muaverete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz. Yapsa da tam olamaz.
2: Ya.
0: Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor.
2: Demek ki hissetmek çok önemliymiş ya bu haleti.
0: Bunu da bil fiil yani. Ya. Oruç tutarak bunu hissediyor. Yani adam padişah da olsa, çok zengin de olsa, çünkü adam her gün bütün nimetlerin en güzellerinden istediği şekilde yiyebiliyor. İmkanı var. Evet. Fakat imkanı olmayan insanların o açlıktaki acı elemini, hissini de orucun son anlarında, ya Allah Allah ya, bir kuru ekmek ne kadar lezzetli gelir. Yani biz böyleyken fakirler ne durumda olup, yani onların çekmiş olduğu acıyı da anca bu şekilde hissediyor yani. Ya. Elhamdülillah.
2: Demek ki o burada önemli olan noktalardan birisi de o haleti hissetmesi.
0: O haleti hissetmesi.
2: Allah-u Teala orucu emretmiş, o haleti hisset diye. Onu hissetmek demek ki çok önemli bir şey.
0: Bir de çok hikmetleri diyor ya başta. Çok hikmetlerinden bir hikmeti.
2: Bir hikmet
0: yani. Yani mesela diyorlar ya, neden akşama kadar aç kalalım diyorlar yani. Bu orucun mantığı nedir diye. İşte Risale-i Nur'da Üstad Hazretleri çok hikmetlerinden bir hikmet diye böyle. Elhamdülillah hem aklımıza hem kalbimize ya. Tam bir ders yani elhamdülillah.
2: Bir de hani o şeyde bahsederken orucun 70 hikmeti diye bahsediyor Üstad. Evet. 70 hikmet. Evet, dördüncü nüktede ne diyor Hasan kardeşim, ne diyelim burada?
0: Dördüncü nüktede de nefsin terbiyesi var burada da.
2: Evet.
0: Burada da diyor ki Ramazan-ı Şerif'teki oruç nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. Yani nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder.
2: Evet.
0: Her şeyi yapmak istiyor değil mi abi nefis yani? Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfe maişe hareketi fıtri olarak arzu eder.
2: Evet.
0: Yani en çok onun isteğini yapınca o da kendini Rab telakki ettiriyor sana yani.
2: Evet.
0: Çünkü en çok onun isteğini yapıyorsun. Ondan sonra şöyle oluyor. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor.
2: İstemiyor.
0: Hususen diyor, dünyada servet ve iktidarı da varsa,
2: ya Allah'ım,
0: gaflet dahi yardım etmişse, işte namazını da kılmıyorsa, ibadetini de yapmıyorsa, bütün gası bahane Cenab-ı Hakk'ın o nimetlerini gasp edercesine, hırsızcasına nimet-i ilahiyeyi hayvan gibi yutar. Yani böyle bir insanın ancak şu şekilde kurtulması mümkün. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil, memlüktür, köledir. Hür değil, abdir. Emir olunmazsa en adi ve en rahat şeyi de yapamaz. En adi ve en rahat şeyini ona örnek veriyor. Evet. Elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır. Hakiki vazifesi olan şükre girer.
2: Ya.
0: Maşallah.
2: Aslında insanı insan ediyor değil mi?
0: Ya.
2: Mesela dedi ya, memlük, malik değil memlüktür. Yani kendisi sahip değildir, köledir. Onun kölesi hür değil abdir, kuldur. Yani bu asıl insanlık böyle oluyor yani. İnsan. İnsan olduğunu bilmek, Cenab-ı Hakk'a kul olduğunu bilmekle oluyor. Yani demek ki oruç insana insan ediyor yani.
0: İnsanın mahiyetindeki aciz, fakir bunlar oruç vasıtasıyla anlaşılıyor.
2: Ya. Yoksa kendinde olmayan şeyleri kendinde o var zannediyor. Kendini Rab biliyor. Haşa, ilah seviyesinde şey yapıyor değil mi? Firavunlar, Nemrutlar hep bu şeye gelmiş. Ya bu zamanda da ahir zaman olduğu için yani çok firavunların, nemrutların şeyi olmuş diyor yani bir yerde.
0: Evet.
2: Enaniyet cihetiyle. Yani insan elhamdülillah, inşallah Rabbimiz bu manaları nefsimizde, ruhumuzda yaşamayı nasip etsin bizlere.
0: Elhamdülillah.
2: Evet. Beşinci nükte.
0: Beşinci nüktede de nefsin kötü arzularından kurtarmak için bir bahis yani. Nefsin. Burada da şöyle, Ramazan-ı Şerif'in orucu nefsin tehzibi ahlakına ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Üstad Hazretleri Mesnevi Nuriye'de insan diyor nisyandan alınmıştır. Nisyan unutmaktan gelir diyor. Unutmanın diyor en fenası da insan nefsini unutmuştur diyor.
2: Evet.
0: Unutuyor yani, daima nefsini unutuyor. Nefsi insaniye, burada diyor bak, nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Evet. Mahiyetindeki aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez.
2: İstemez.
0: Yani yaratılışındaki o aczi ve fakrı ve kusuru görmek istemez yani. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur, dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Adeta polattan, yani çelikten bir vücudu var gibi layemutane, ölümsüzcesine kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Şedid bir hırs, şiddetli bir hırs ve tamah ile ve şiddetli alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır, her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Yani nefis terbiye olmazsa, değil mi abi?
2: Evet.
0: Nefis terbiye olmadığı takdirde şu şekilde bir hal alıyor yani.
2: Evet.
0: Hem kendini kemali şefkatle terbiye eden Halık'ını unutur. İşte onu besleyen, ona bütün cihazatını veren, onu yaşatan, onu büyüten. Burada bak, kemali şefkatle terbiye eden Halık'ını unutur.
2: Evet.
0: Hem neticeyi hayatını, hayatının neticesini ve hayat-ı uhreviyesini düşünmez, ahlak-ı seyyiye içinde yuvarlanır.
2: Ya.
0: Bu hale geliyor yani nefis, terbiye olunmadığı takdirde.
2: Aynen.
0: İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, en gafillere ve mütemerritlere zaafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. Nasıl yapıyor bunu? Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor.
2: Ya.
0: Midesindeki ihtiyacını anlar. Değil mi? İnsanın en küçük bir cihazatı olan midesi diyor ya.
2: Evet.
0: Onu idare eden aciz olan insan diyor başka bir yerde. Zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemal-i aciz ve fakr ile, işte mahiyetine döndü, fıtri olarak şeyine, kemal-i aciz ve fakr ile dergah-ı ilahiyeye ilticaya, ona sığınmaya, ona böyle şey yapmaya bir arzu hisseder ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise. Maşallah.
2: Bu da Allah muhafaza, gaflet kalbi de bozarsa bunları da hissedemiyor demek ki insan. Allah şey Allah. Yapamıyor. Çok güzel manalar. Allah razı olsun. Hakikaten
0: maşallah.
2: Yani en gafillere ve mütemerritlere, inatçılara zaafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. Yani şimdi insan sürekli sağlıklı oldu mu? Mesela hiç acı, sıkıntı çekmedi mi? Sürekli yeme içme oldu mu? Hakikaten insan öyle bir hale geliyor ki kimseyi dinlemiyor yani.
0: Ya.
2: Merhameti de kalmıyor insanın. Yani başkasını düşünme şeyi de olmuyor böyle gaflet içerisinde sürekli.
0: Aczini bilmiyor çünkü.
2: Yani. Ama böyle oruç tuttu mu işte bak Allah'ın merhameti demek yani bak. Oruç bir nevi değil mi? Allah'ın merhametinden, Rabbim bizi sevdiğinden.
0: Elhamdülillah.
2: Değil mi? Merhametinden bize orucu emretmiş. Yoksa haşa birilerine dedim Allah bizi niye aç bırakıyor yani? Niye bize... Ya sen hani namazda dediği gibi senin namaza ihtiyacın var. Senin oruca ihtiyacın var. Senin insan olmaya ihtiyacın var yani. Ya,
0: bunlardan kurtulasın değil mi?
2: Ya bu kötü hasretlerden kurtulmana ihtiyacın var. İyi işler yapmana değil mi? Manevi, kalbi, ruhi hayatın hayat bulmasına ihtiyacın var. Oruca ondan ihtiyacın var yani.
0: Allah Allah.
2: Elhamdülillah ya. Allah razı olsun. Üstadımız ne kadar güzel böyle bu manaları. Cenab-ı Hak ihsan etmiş, lütfetmiş.
0: Bilhassa Ramazan'da bu Ramazan Risalesini
2: Evet. Böyle
0: daima tekrar tekrar okumak değil mi abi?
2: Ya. Evet. Altıncı nükte. Kısa kısa oraları da hemen bir şey yapalım. Vaktimiz de azaldı. Böyle Evet. Birkaç dakika inşallah.
0: Altıncı nüktede de Kur'an bu ayda indirildiği ile Evet. Alakalı bir nükte. Buradan da şöyle kısa bir şey okuyup bu manayı da buradan şey yapmış olalım.
2: Evet.
0: Şöyle diyor. Kur'an'ı diyor yeni nazil oluyor gibi okumak
2: Evet. Ve
0: dinlemek ve ondaki hitabat-ı ilahiyeyi güya geldiği anı nüzulünde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek, belki Hazreti Cebrail'den, belki mütekellim-i ezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur. Yani biraz önceki nüktelerde Evet. Nefsin bu terbiyesi sanki böyle bir zemin hazırlıyor.
2: Zemin hazırlıyor.
0: Sonra Kur'an'ı bu şekilde dinlemeye sanki bir insan hazır oluyor gibi yani.
2: Evet.
0: Tekrar edelim. Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak
2: Evet. Ve
0: dinlemek ve ondaki hitabat-ı ilahiyeyi güya geldiği anın huzurunda dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek, belki Hazreti Cebrail'den, belki mütekellim-i ezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur. ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmeti nüzulünü bir derece göstermektir.
2: Evet.
0: Bu niktede de böyle güzel bir fezleke yapmış Üstad Hazretleri.
2: Evet. Helal olsun. Yedinci nükte.
0: Yedinci nüktemizde manevi bir kazancı, hani Ramazan diyor ticaret ayılıyor,
2: evet,
0: ya,
2: evet,
0: manevi bir kazancı, hatta o aya gelip bütün günahlarından kurtulamayana yazıklar olsun diye bir rivayet de var yani, değil mi?
2: Tamam, burnu sürün, yerde sürünsün
0: ya,
2: öyle bir şey.
0: O aya gelip o aydan sonra bütün günahlarından kurtulamayana, yani bire bin, değil mi, Kadir gecesinde ya, bire 30.000 hasene, yani bin aydan diyor, değil mi?
2: Evet.
0: Ramazan'ın siyamı bu yedinci nükte de bu manada. Dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen, hı, nevi insanın kazancına baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amal bire bindir. Kur'an-ı Hakim'in nas-ı hadis ile her bir harfinin 10 sevabı var. Normal günde her bir harfinin 10 sevabı var. 10
2: evet,
0: hasene sayılır. Yani 10 sevap, 10 iyilik sayılır. 10 meyve-i cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin 10 değil, 1000. Ve ayet-el kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler. Ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadir'de 30.000 hasene sayılır. Evet, her bir harfi 30.000 baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim öyle bir nurani şecere-i Tuğba hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. Yani biz bu hakikatları okuyunca Ramazan'ın gelmesini böyle iple çekiyoruz yani.
2: Ya.
0: O kadar sevaba, o kadar hayra nail olabilmek,
2: evet,
0: o kadar günahlardan kurtulabilmek için işte bu hakikatleri okuyup, bu hakikatleri derk etmek, bu şekilde Ramazan'ı beklemeyi bize öğretiyor elhamdülillah.
2: Şimdi mesela Antep ticareti seven bir memleket.
0: Evet.
2: Değil mi? Sanayi ticaret, kafası ticarete çalışan bir memleket.
0: Tabii.
2: Şimdi burada bir ticaret nazarıyla üstad bize baktırıyor. Yani şimdi bir pazar düşün ki bir ürünün 1000 katına satılacak.
0: Allah.
2: Böyle bir pazar açılmış deseler şimdi. Herkes elinde ne var ne yok koşar değil mi oraya?
0: Sabahın ya, en erken saatinde.
2: 1000 katı verilecek yani. Böyle bir pazar açılmış. Allah Allah, kimse dediğin gibi sabah geceden kalkar. Herkes gider orada bekler. Şimdi Cenab-ı Hak böyle bir pazar açmış ya. Ramazan böyle bir pazar işte. Bak değil mi? 1000 kat.
0: Elhamdülillah.
2: Mübarek şeylerde diyor. 30.000, 50.000, Leyli Kadir'de değil mi? 30.000 kat mesela, 30.000 hasene.
0: Yani, bir de bu 7. nüktenin sonlarına doğru,
2: evet,
0: orucun en mükemmel şekilde
2: orayı
0: nasıl olur?
2: Mutlaka okuyalım.
0: Evet.
2: Evet, orayı
0: orucun nasıl en mükemmel bir şekilde tutulmasını da, evet, Üstad Hazretleri söylüyor ki elimizde bir nimet varken o nimeti nıkmete, yani zehire, zarara çevirmeyelim yani.
2: Oradan hatime verebiliriz,
0: evet,
2: okuyup inşallah.
0: Ve o orucun ekmeli ise mide gibi bütün duyguları, yani yalnızca mideyi değil,
2: evet,
0: gözü, kulağı, kalbi, hayali, evet, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani,
2: evet,
0: muharremattan, malayaniyattan çekmek, işe yaramaz şeylerden. Yani insan Ramazan'a geldiği zaman biraz böyle çeki düzen vererek, değil mi abi? Böyle malayaniyattan, böyle boş işlerden kendini çekip biraz daha böyle ibadete,
2: evet,
0: şey yapması lazım ki.
2: Ben demin okurken aklıma şey geldi Hasan kardeşim.
0: Evet abi.
2: Yani Allah muhafaza, işte bu zamanın en büyük şeylerinden bir tanesi işte telefon, internet şeyi var ya, bağımlılığı var ya.
0: Evet.
2: Mesela insan bazen şey oluyor. Mesela oruçtasın veya normal günde duruyor. Oruçta biraz daha, Ramazan'da biraz daha çok olabiliyor. Canı sıkılıyor. Ya ne yapayım diyor. Film seyredeyim, işte internette şuna şuna bakayım mesela.
0: Evet.
2: Tam Ramazan'ın haletine, orucun haletine zıt bir hal.
0: Evet.
2: Yani zaten yemeği içmeyi niye Allah bize tatil ettirmiş? Yani kendinizi maneviyata verin, okumaya verin, zikre, şükre, salavata, Kur'an okumaya verin. Yani böyle ukrevi olarak, manevi kalbi olarak derecenin yükselsin.
0: Ya.
2: O manaya yükselelim diye Cenab-ı Hak bize. Ama biz ya orucu ben tutayım da işte zaman geçsin nasıl olursa olsun deyip maale yani şeylerle meşgul.
0: Ya.
2: Allah muhafaza. Bunda da dikkatli olmamız, bir
0: tabii,
2: uyanık olmamız lazım yani.
0: Aynen
2: değil
0: öyle
2: mi?
0: Yani aynen buradaki şeyler gibi bak, diyor ki yani muharremattan, malayaniyattan çekmek,
2: evet,
0: ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir.
2: Evet.
0: Yani bütün duygularımıza özel bir
2: değil
0: ubudiyeti
2: mi
0: var ya onların, oraya
2: yani
0: sevk etmektir. Şimdi onları anlatıyor. Mesela dilini yalandan,
2: hı,
0: gıybetten ve galis tabirlerden ayırmakla.
2: Evet.
0: Dilini yalandan, gıybetten ve galis tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak. Dilin orucu. Ve o lisanı tilavet-i Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek.
2: Burada da şu oluyor. Hani dilini yalandan yemeten, telefondan uğraşmayan insanlara da ya bir yere gideyim de bir şeyler konuşacak.
0: Evet.
2: Bak.
0: O da
2: zaman
0: değil.
2: Geçsin.
0: O da değil yani.
2: Ya böyle de değil yani. Şimdi gittin mi oturacaksın dedikodu gıybet. Ya sonra o zaman olmuyor işte. Bak o da oruçası.
0: O da oruçası.
2: Kendini ayır değil mi? Evet. Ramazan kendimizi ayırmamız bir zaman.
0: Büyük bir ticaret yani.
2: Yani ben böyle kazanç hali ya. Ben bunu hemen salavatta, zikirde değil mi?
0: Yani insan hatta böyle dükkanda işler çok olduğu zaman, müşteri çok geldiği zaman hiç mala yani bir şeyle uğraşmaz. Sadece müşteriyle uğraşır değil mi? O ticareti aynen, elde aynen. etmek için daima çaba gösterir. Yani şunu ya yemek hele bir kalsın yemeğe de sonra yeriz.
2: Yemeğe bile yemez.
0: Değil mi? Geç yemeğe bile geçiyorlar yani.
2: Evet.
0: Burada bak dilini yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmakla. Peki evet. böyle şeylerden ayırdıktan sonra ne olacak? Ona oruç tutturmakla. E dil boşta kalıyor ne yapacağız? Ve o lisanı tilavet-i Kur'an ya. Ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Mesela gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten bak burada çok önemli bir şey söylüyor Üstad Hazretleri. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatil eşgal ettirilse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirebilir.
2: Ettirilebilir.
0: Elhamdülillah.
2: Yani Cenab-ı Hak bu manaları yaşamayı nasip etsin.
0: Amin.
2: Cümlemize. Demek ki hakiki manada bir ekmel oruç, mükemmel oruç böyle oluyor yani. Bunlardan çekmek. Allah razı olsun Hasan kardeşim. Dilinize sağlık.
0: Amin abi. Allah sizden de razı olsun.
2: Cenab-ı Hak istifademizi ziyadeleştirsin. Biz her program sonunda hatırlatıyoruz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan mektubattan okuduk. Bu manaların tamamına ve daha çoğuna ulaşmak için inşallah Risale-i Nur Külliyatı'ndan alabiliriz, kitaplardan alabiliriz. Bu manaları bizzat kendimiz okursak daha çok istifade ederiz inşallah. Bediüzzaman Hazretleri bir yerde diyor herkes kendi evini, kendi hanesini medrese-i Nuriye çevirsin diyor. Hiç olmasa 5-10 dakika 3-5 çoluk çocuğuyla beraber kendileri istifade etsin, okusunlar diyor. Evimizi medrese-i Nuriye yapalım. Her zaman, her zaman, her daim ihtiyacımız var. Kendimizin, çocuğumuzun değil mi? Evde inşallah. Bu risalelere ulaşır, okursak daha çok istifade ederiz. İnşallah. Allah razı olsun. Rabbim istifademizi ziyadeştirsin.
0: Amin. Allah sizden razı olsun.
2: Davet Radyo dinleyicileri bir dahaki Nur ikliminde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke la ilmelene illa muallemtene. İnneke entel alimul hakim. وَآخُرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَ
3: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Şimdi reklamlar.
6: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
7: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. sayenizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
8: Okula dönüş yolunda uygun kitap kırtasiyede kampanya başladı. 2500 TL nakit alışverişe kasada 100 TL indirim. 3000 TL nakit alışverişe ortaokul lise çantası hediye. 3500 TL nakit alışverişe ortaokul lise çantası ve Altis marka 12'li uzun kuru boya hediye. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Uygun kitap kırtasiye 8 Şubat Hazreti Ebubekir Camii karşısında. WhatsApp iletişim 542 339 65 66 542 339 65 66 Uygun kitap kırtasiye uygunbirşey.com.
9: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
10: Özbal Boya günün sözünü sunar.
11: Sıkıntıdan kurtulmak istiyorsan dünyaya meyletmeyi bırak. Özür dilemekten kurtulmak istiyorsan diline hakim ol. Mansur bin Ammar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

Artık sonsuzluğa bir tutkuyla bakıyor gözlerim. Ve artık üşümüyorum, üşümüyor bedenim. Çünkü ayaklarım söz verdi beynime.

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
5: Okula dönüş yolunda uygun kitap kırtasiyede kampanya başladı. 2500 TL nakit alışverişe kasada 100 TL indirim. 3000 TL nakit alışverişe ortaokul lise çantası hediye. 3500 TL nakit alışverişe ortaokul lise çantası ve Altis marka 12'li uzun kuru boya hediye. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Uygun kitap kırtasiye 8 Şubat Hazreti Ebubekir Camii karşısında. WhatsApp iletişim 542 339 65 66 542 339 65 66 Uygun kitap kırtasiye uygunbirşey.com.
6: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı. Geldin. Dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Bismillah her hayrın başıdır. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle virdi zebanıdır. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrin, senin nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakri en makbul bir şefaatçi yap. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz dahi Bismillah demeyiz.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Sıkıntıdan kurtulmak istiyorsan dünyaya meyletmeyi bırak. Özür dilemekten kurtulmak istiyorsan diline hakim ol. Mansur bin Ammar radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Bir bedevinin duası. Hazreti Ömer radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselamın kabrini ziyaret eder. Kabri önünde bir bedevinin dua ettiğini görür ve arkasında durup duasını dinlemeye başlar. Şöyle dua etmektedir bedevi:
3: Ya Rabbi, bu senin Habibin, ben de kulunum, şeytan da düşmanın. Eğer beni bağışlarsan, Habibin sevinir, kulun kazanır, düşmanın üzülür. Eğer beni bağışlamazsan, Habibin üzülür, düşmanın sevinir, şu kulun ise helak olur. Ya Rabbi, sen Habibini üzmekten, düşmanını sevindirmekten, kulunu helak etmekten daha cömertsin. Ya Rabbi, Araplar arasında asil insanlar vefat ettiklerinde kabri başında kölesini azat etme geleneği vardır. İşte alemlerin efendisi vefat etti. Kabri başında benim gibi aciz bir kul var. Sen onun hürmetine beni de cehennemden azat eyle.
2: Bunun üzerine Hazreti Ömer avazı çıktığı kadar, Ya Rabbi, bu bedevenin senden istediğini ben de istiyorum diye bağırır. Sakalı ıslanıncaya kadar da hıçkıra hıçkıra ağlar. Bedevi dayanamaz ve
3: Ey müminlerin emiri, sen de mi ağlıyorsun der.
2: Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım, bizi de, ana babamızı da, sevdiklerimizi de, üzerimizde hakları olanları da cehennemden azat et. Ya Rabbi, biz de o bedevenin istediğini istiyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Amin.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük'ten Medine'ye hareket ediyor, Hicr mevkiine geliyordu. Bu topraklarda Hazreti Salih Aleyhisselam ve kavmi yaşamıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kirama bazı hatırlatmalarda bulundu. Hicr'den ayrılıyorlardı ama şiddetli bir susuzluk vardı. Suları bitmişti. Münafıklar her vesileyle ortamı bulandırmaya gayret ediyorlardı. Peygamber Efendimizin peygamberliğinden şüpheye düşürmek için şayet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gerçekten bir peygamber olsaydı, Musa peygamberin kavmine Allah'tan yağmur dileyip yağmur yağdırdığı gibi o da Allah'tan yağmur diler, yağmur yağdırırdı diyorlardı. Bu sözler Hazreti Ebubekir Efendimiz'e kadar gelmişti. Son derece üzüldü, öfkelendi. Peygamber Efendimiz'e gelerek, "Ya Resulallah, Allah duanızı kabul eder. Ne olur bize hayır duada bulunsanız." Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerini açarak duaya başladı. Daha duasını bitirmeden hava birdenbire karardı. Önce yağmur çilesi başlıyordu. Sonra yağmur sağanak sağanak yağmaya başladı. İslam ordusunun bütün neferleri kaplarını doldurdular. Hazreti Ömer Efendimiz konakladığımız yerden ayrılınca, "Bir de ne göreyim, yağmur sadece ordunun bulunduğu bölgeye yağmış. O bölgenin dışına bir tek damla bile düşmemiş." diyordu. Kalplerinde nifak bulunan, kalpleri eğri olan münafıklar, hakikati onaylama konumunda iken hala çarpıtmaya, hakikatten uzaklaşmaya gayret ediyorlardı. Şöyle diyorlardı, "Bu yağmur gelip geçen bir bulutun işidir." diyorlardı. Aynı anlamda daha önce de bir olay yaşanıyordu. Tebük'e bir günlük mesafe vardı. Yine orduda şiddetli bir susuzluk söz konusuydu. Bir gün sonra bir su kaynağına rastlıyorlardı. Ama su son derece azdı. Ancak 3-4 kişiye yetecek kadardı. Peygamber Efendimiz suya elini koydu, sonra dua etmeye başladı. Su kaynağından gürleyerek fışkırmaya başladı. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, "Allah'a yemin ederim ki suyun gürleyerek boşanışından duyduğum ses yıldırımın çıkardığı sesi andırıyordu." diyordu. Su gürül gürül akmaya başladı. Ordusu kaplarını dolduruyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "Ya Muaz, uzun bir ömrün olursa buraların bağ ve bahçelerle dolu olduğunu görürsün." buyuruyordu. Her varlığın, bütün varlıkların görünen bir yüzü vardı, fiziki yapıları vardı. Aynı zamanda her varlığın görünmeyen bir cephesi, metafizik yanı vardı. Gönül gözleri açılmış olanlar fiziki varlığın metafizik yanını da, görünmeyen cephesini de görebilirlerdi. Her şeyi akılla halledeceğini hayal edenler aklın labirentlerinde kaybolup gidiyorlardı. Aklı körün değneği gibi kullanmak zorunda kalıyorlardı. Değnek körene kadar kılavuzluk edebilirdi. Oysa Rabbi Rahim Kur'an-ı Kerim'de kalp gözlerinden söz ediyordu. Asıl gözlerin kalplerde olan gözler olduğu öğretiliyordu. Haç suresinin 46. ayetinde, "Doğrusu gözler kör olmaz. Fakat göğüslerdeki kalpler körleşir." buyruluyor. İnsanın hassasiyetleri kalbiyle alakalıydı. Duyarlılık kalple bağlantılıydı. Önce kalpte duymak vardı, kalpte yaşamak vardı. Değilse tam bir duyarsızlık olurdu. İslam literatüründe huşu diye bir mana vardı, bir anlam vardı. Bu derin duyuştu. Kalbin ayağa kalkmasıydı. Duyarlılıkları çok yüksek olanlar önce kalplerinde yaşarlardı. Konuşurken önce kalbi harekete geçerdi. Kalpten dile akan manalar olurdu. Peygamber Efendimizin "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." buyuruyordu. Komşusu aç olan bir insanın çok akıllı,
muhakemesinin engin olması mümkündü. Ama aç komşusunu umursamayan bir tavrın insanı da olabilirdi. Ama kalbi duyarlılığı yüksek olan insanlar, komşusu açken uyumaları, bigana kalmaları mümkün olamazdı. Kalpleri sürekli kıvranırdı, acılar içinde kıvranırdı. Kalp sahibini harekete geçirirdi. Aç insanın derdine derman olmak için harekete geçirirdi. Şöyle demek mümkündü: çok akıllısın, çok bilgilisin ama insan değilsin. İnsanın asıl özelliği insani duyarlılığın belirgin olmasıydı. Peygamber Efendimiz, kendiniz için istediğinizi bütün insanlık için istemedikçe olgun mümin olamazsınız buyuruyordu. Önce insan olmak vardı. Kalbi diri, duyarlı insan olmak vardı. Kalple aklın dengesini yakalayan insan olmak gerekiyordu. Dengeyi bulamama, dengeyi yakalayamama daima sorunlar çıkartıyordu. İnsanın hayatını sıkıntılara sokuyor, ahenkli bir hayata vasıl olmasını engelliyordu. İslam ordusu Medine-i Münevvere yolundaydı. Vakit sabah namazına yakındı. Abdestler alınıyor, namaza duruluyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ihtiyacı için uzak bir noktaya gitmişti. Cemaat güneşin doğmasının yakın olması nedeniyle namaza duruyordu. İmamete Hazreti Abdullah bin Avf radıyallahu anh'ı getiriyorlardı. Peygamber Efendimiz cemaat rukuya vardığında ancak yetişebilmişti. Abdurrahman imamlıktan çekilmek istedi ama Resul-i Ekrem Efendimizin işaretiyle imamlığa devam etmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam cemaat selam verdikten sonra namazına devam ediyor, kalan bölümünü tamamlıyordu. Peygamber Efendimiz namazını bitirince şerefli arkadaşlarına şöyle hitap ediyordu: güzel yaptınız buyurdu. Sonra da bir peygamber salih bir kimsenin arkasında namaz kılmadıkça ruhu kapsolunmaz buyurdu. Böylece Hazreti Abdurrahman bin Af Efendimizin değerini ortaya koymuş bulunuyordu. Tebük-Medine arası uzun bir yolculuktu. İslam ordusu gece boyu yol almıştı. Ciddi boyutlarda yorulmuşlardı. Kimileri develerinin üzerinde yer yer hafif şekerleme yapmaktan kendini alamıyordu. Peygamber Efendimiz konaklama talimatını veriyor ve "Ya Bilal, namaz için bizi uyandırırsın" buyurarak Bilal Efendimiz'i nöbetçilikle görevlendiriyordu. Ordu konaklayınca hemen uykuya dalıyorlardı. Herkes uyumuştu. Çok geçmeden Hazreti Bilal Efendimiz de uyuyakalmıştı. İleri boyutta yorgunluk nedeniyle namaz vaktinde kimse kalkamıyor, güneş Peygamber Efendimizin gül yüzüne vururken uyanıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Bilal Efendimiz'i çağırtıyor ve niçin namaza uyandırmadığını soruyordu. Bilal Efendimiz mahcup bir şekilde "Ya Resulallah, size gelen bana da geldi" diyordu. Uykunun kendisini de teslim aldığını söylüyordu. Peygamber Efendimiz ve İslam ordusu sabah namazının hem sünnetini hem farzını kaza ediyorlardı. Bildiğimiz bir husus vardı: Resul-i Ekrem Efendimiz yoruldukları zaman namaza dururlardı. Namaz iklimi onun yorgunluğunu alırdı, giderirdi. Haliyle Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın burada bir gafletinden söz etmek mümkün değildi. Burada bir uygulama yaşanıyordu. Gelecek zamanlarda ümmeti buna benzer sorunlarla karşı karşıya kalırsa sorunun nasıl çözüleceği öğretiliyordu. İslam ordusu Tebük'ten Medine'ye dönerken Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir konaklama esnasında gece namazı kılıyordu. Uzun bir namaz kılıyordu. Namazdan sonra çadırının yanındaki ashabına "Benden önceki peygamberlerden hiçbirisine verilmeyen şu beş şey bana verilmiştir" buyurdu. "Önceki peygamberler yalnız bir topluma gönderilmişken ben bütün insanlığa gönderildim. Yeryüzü bana temiz ve mescit kılındı. Bu yüzden namaz vakti nerede olursa, su bulunmazsa teyemmüm edip namazımı kılarım. Önceki ümmetler ise ibadetlerini kilise ve havralarda yapabilirlerdi."
Savaş ganimetleri bana helal kılındı. Halbuki önceki peygamberlere helal kılınmamıştı. Bana şefaat makamı verildi. Ben bir aylık uzak yerdeki düşmanın kalbine korku salmakla yardım olundum buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yeryüzü bana mescit kılındı buyuruyordu. Mescitler namaz iklimleriydi. Ama sadece mescitler değildi. Yeryüzünün mescidimiz olduğunu Efendimiz bizlere öğretiyordu. Mescitlerimiz namaz iklimlerimiz olduğu için göz bebek mekanlarımızdı. Haliyle evimizden daha ileri boyutta temiz tutardık. Pırıl pırıl olurdu, olması gerekiyordu. Oysa yeryüzü muhteşem bir mescidimizdi. Yeryüzü attığı mescidimizi kirletebilir miydik? Ona gelişi güzel muamele edebilir miydik? Ona çer çöp atabilir miydik? Onun temizliğine gölge düşürebilir miydik? Evet, yeryüzü mescidimizdi. Yeryüzüne bir çöp atamazdık. Yediklerimizin kalıntılarını yeryüzüne bırakamazdık. Haliyle biz müminler yeryüzünü en temiz tutma hassasiyeti içinde oluruz. Toprak ne kadar güzeldi. Hele yağmurlar yağınca mübarek topraklar miskü amber gibi kokardı. Ağaçlar ne kadar güzeldi. Yeşilliği vurucu bir güzellik arz ediyordu. Sular, çaylar, göller, denizler ve okyanuslar muhteşem güzeldi. Özellikle billur bir yapısı vardı. Dağların nazlı nazlı duruşu apayrı bir güzellikti. Bütün bu güzellikler yeryüzünün bağrındaydı. Yani yeryüzü muhteşem güzeldi. Bu denli güzelliğe sahip olan yeryüzü aynı zamanda müminlerin namaz iklimiydi. Bir mescitti. Özellikle Müslümanlar yeryüzünü gözleri gibi korurlardı. Onun pırıl pırıl olması hususunda son derece duyarlı olurlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine bu gerçeği de öğretiyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
2: Tecellâ-i cemalinden Habibim, nevbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, hakühar ateş. Şuayı afitabındır yakan bil cümle uşşakı. Dil ateş, sine ateş, hem dü çeşmi eşkbar ateş. Hayali şem-i ruhinle acep mi yansa canu değil. Nigarım, gel de gör, kalbimde ateş, ahuzar ateş. Ne mümkün bunca ateşle şehidi ışkı gasletmek. Ceset ateş, kefen ateş, hem ab-ı hoşgüvar ateş. Ben el çektim safayı hatır-ı aramı canımdan. Safa ateş, cefa ateş, firar ateş, karar ateş. Ne yapsam bu dili mahzunu mesrur eylemem şahım. Gam ateş, gam güsar ateş, temennayı mesar ateş. Ümid-i afiyet besler mi esat yardan? Haşa, saçar oldukça gözden, ol nigar-ı gülizar ateş.

Bırakma, bırakma ne olur beni sensiz. Adım adım değil, koşarak gelirim. Yeter ki öleyim, yeter ki öleyim uğrunda Rabbim. Vereyim canımı, vereyim canımı yoluna, yoluna bedelsiz.

0: Gönlünüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Okula dönüş yolunda uygun kitap kırtasiyede kampanya başladı. 2500 TL nakit alışverişe kasada 100 TL indirim. 3000 TL nakit alışverişe ortaokul lise çantası hediye. 3500 TL nakit alışverişe ortaokul lise çantası ve Altis marka 12'li uzun kuru boya hediye. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Uygun kitap kırtasiye 8 Şubat Hazreti Ebubekir Camii karşısında. WhatsApp iletişim 542 339 65 66 542 339 65 66 Uygun kitap kırtasiye uygunbirşey.com.
3: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Aşkına yandığı inci gözlerini
0: gönlünüzden gözleri. Gönlünüze.
5: O an Davet geçti Radyo. Anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

Sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

kubbelerine adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir yolcusu ya Hazreti Muhammed. Sanak nur yağmurları inerken yedi kattan, o gece sendin gelen ezel kadar uzaktan. Melekler her zerreye müjde verirken haktan, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Güneşler o gecenin nuruna secdederken, yıldızlar meşk içinde kainat vecdederken, bütün hamdü senalar yüce Rabbe giderken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. O gece Save Gölü mucizeyle kururken, Kisra saraylarında sütunlar savrulurken, arzdan arşa alemler rahmetini bulurken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Sen ki doğum kundağı ak bulutla örülen, doğar doğmaz Allah'a secde emri verilen, alnında alemlere rahmet tacı görülen, kainat efendisi ya Hazreti Muhammed. Sen ki Adem neslini uçurumdan döndüren, zulüm sancılarını şefkatiyle dindiren, inkar yangınlarını irfanıyla söndüren, alemlerin sultanı ya Hazreti Muhammed.

Sen ki güzel huyların, ahlakın meşalesi, sabır doruklarında beşerin en yücesi, senin cennet mekanın, fakirlerin hanesi, gönüller hazinesi, ya Hazreti Muhammed. Sana şahit sonsuzlar, ezelden beri her an, sana şahit ayetler, her zerre ve her mekan, senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can? Sen her canda canansın, ya Hazreti Muhammed. Miraç gecesi bir bir açılıyorken gökler, seni selamlıyorken her katta peygamberler. Öyle bir an geldi ki durdu bütün melekler. Hakk'a yalnız yürüdün ya Hazreti Muhammed. Gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin? Dünyada dönmeyen dil mahşerde ne söylesin? Allah bütün beşeri ümmetinden eylesin, sancağının altında, ya Hazreti Muhammed. Hak ile kıl vuslatı o ilahi düğünde, hiç kimseden kimseye fayda olmayan günde, hasatları has tartan o terazi önünde, noksanları bağışla, ya Hazreti Muhammed. Biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin, gönüldür sermayesi ahiret servetinin, sana salat ve selam gönderen ümmetinin, cennetler şahidi ol, ya Hazreti Muhammed.

Bu son sözündü, beni vuran, derinden yaralayan, dipsiz uçurumlara atan, geri dönülmez yollara salan. Bu son sözdü, bu son sözündü, beni vuran bu son sözdü.

Bu sevda gözümde bulut bulut yaştır. Yürekte baş, sinede taştır. Havada fırtına, denizde hırçın bir dalgadır. Bu benim son yıkılışım, bu benim son kezlerinden ah çekişim. Yürekten söyleyişim, ah can yandı, can sana kandı, can sana dayandı. Sen candın, hem de canandın. Sen candın, hem de canan. Ah can yandı, umutsuz bir güle dayandı. Umutsuz bir güle yandı, can yandı.

Ben sendeki beni kaybettim. Ben seni sana adanan bir ömrü kaybettim. Satrançta yenilen bir şah gibi seni kaybettim. Satrançta yenilen bir şah gibi sana adanan bir ömrü kaybettim. Kaybettiğim Nisan yağmurlarıdır. Seni bana bahar yağmurlarıyla sunan, içimde yeşeren ama gülleri açmayan garip sevdadır. Nazlı bir candır, nazlı bir ceylandır kaybettiğim. İçimde kuruyan tuzlu bir denizdir kaybettiğim. Ah can yandı, can sana kandı, can sana dayandı, can yandı.

0: Ben miadı dolmuş bir sevdanın son dalıyım. Yıkılan bir umudun son halkası. Sevdaya yenilen son mecnun. Sarsılan gönül tahtının son padişahı. Emsalsizdi bu sevda, o denli acı. Emsalsizdi bu ben, o denli
1: 91.0 Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Sıkıntıdan kurtulmak istiyorsan dünyaya meyletmeyi bırak. Özür dilemekten kurtulmak istiyorsan diline hakim ol. Mansur bin Ammar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yassirli emri ve ahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اِجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ النَّارِ حِجَابًا Ateşle aranıza bir örtü edinin, bir perde edinin, bir mesafe koyun. وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةٍ Velev ki bir yarım hurma parçası olsa bile. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, اِجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ النَّارِ حِجَابًا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ Yarım hurma dahi olsa onu tasadduk etmek suretiyle ateşle aranıza bir perde koyun diye buyuruyor. Dinimiz sosyal bir din. Yardımlaşmayı ön plana çıkaran bir din. Hatta İsar diyoruz. Haşr suresinde geçer. Sahabe efendilerimizin birbirlerini tercih etmeleri. Yani kendine değil de önce kardeşini düşünüyor, kendi ihtiyaç sahibiyken kardeşine veriyor. Şu anlayışı görebiliyor musunuz? Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman sahabe arasında, yani Mekkeli muhacirler ile Medine'deki ensar arasında kardeşlik tesis ediyor. Birbirine kardeş yapıyor onları. Ve onlarda öyle bir anlayış var ki, hep kardeşini tercih ediyor. Kendi ihtiyaç sahibi olduğu halde ne yapıyor? Kardeşine vermeye çalışıyor. İşte böyle bir uygulama var dinimizde elhamdülillah. Zaten baktığınız zaman dünyadaki kavgaların sebebi de nedir? Hep ben yiyeyim, her şey benim olsun. Hani bizim amiyane tabirle keseri böyle hep kendine yontma. Her şey benim olsun. Bu anlayış olmaz. İslam ne diyor? Rızkı veren Allah'tır. Allah-u Teala rızkı verdiği gibi bunları da insanlara, ihtiyaç sahiplerine de vereceksiniz. Onların da malda hakkı vardır. Bu şekilde ne olacak? Sosyal denge sağlanmış olacak. Çünkü Allah-u Teala rızkı veriyor. Arz onun ve siz de arzda, bizler de arzda ne yapıyoruz? Onun vermiş olduğu nimetlerle besleniyoruz. Allah-u Teala kimine çok veriyor, kimine az veriyor. O zaman ne yapacak? Az olana çok alan katkıda bulunacak. Ama dünyadaki felsefe şu anda nedir? Sen çalış ben yiyeyim, sen öl ben yaşayayım. Böyle bir anlayış var, sömürü var. Başkasının hakkını gasp etme var. O insanı kendi malından dahi mahrum etme var. Ama İslam böyle bir şeyi reddediyor ve devamlı iyiliği, yardımlaşmayı emrediyor. İşte bir de bunlardan birisi de nedir? Sadaka verme. Çünkü mala tamah arttığı zaman, insanlar malı sevdiği zaman, dünyevileştiği zaman, maddiyet perestleştiği zaman ne olur? Hep kendisini düşünür. Kendisini düşündüğü gibi etrafını düşünmez. Bununla birlikte ahiret inancı zayıflar. İyiliği bir nankörlük olarak görür, aptallık olarak görür, ahmaklık olarak görür. Çünkü ahiret inancı zayıflamış, ahirette iyilikle karşılık göreceği, mükafat alacağı düşüncesi onda zayıflamıştır. Her şey onun için dünya olmuştur. Yani dünyada yiyecek, içecek, yaşayacak. Her şeyde malın varsa, paran varsa sen hükümdarsın, senin dediğin olur anlayışı hakim olduğu zaman ne yapıyor? Böyle maddeyi bir güç görüyor ve o güce tapınmaya başlıyor. Allah'ı unutuyor, maddeye tapınmaya başlıyor. Böyle bir tehlike. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları bu tür duygulardan uzaklaştırmak için sadakayı emrediyor ve diyor ateşle aranıza bir perde koyun, örtü koyun. Hicap nedir? İki şeyin arasını örten bir şeydir. Mesela hicap, örtüye de hicap diyoruz değil mi? Kadınların tesettür olmasına hicap diyoruz. Erkeklerin yine örtünmesine de hicap diyoruz. Utanma duygusuna da hicap diyoruz. Nedir? Arada bir perde. Bir duvar örüyor. Bir uzaklık mesafesi koyuyor. Neyle? Hem de ateşle. Allah korusun. Demek ki cehennemin ateşi ta uzak mesafelerden hissedildiği halde Peygamberimiz ne diyor? Yarım hurma olmak suretiyle dahi olsa kendinizi ateşten koruyun diye buyuruyor. Hatta bir keresinde Hazreti Ayşe validemize bile diyor. Ya Ayşe, yarım hurma bile olsa, bir hurma bile olsa ne yap? Sadaka vermek suretiyle ateşten korun diye buyuruyor. İşte bizler de hani bir insana bir hurma ikram edemeyiz mi? Veya bir çay ikram edemeyiz mi? Bir simit ikram edemeyiz mi? Yani bunlar ufak olan şeyler ama karşılığı, mükafatı ne kadar büyük, insanı ateşten koruyor. Zaten bu ateş öyle tehlikeli ki Allah-u Teala Meryem suresinin 71-72 mütakip ayetlerde buyuruyor ya, oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur diyor. Yani herkes o ateşe uğrayacak. İşte onun için hep büyük zatlar, alimler ne demişlerdir? Allah'ım, ateş azabından sana sığınırız. Ateşten sana sığınırız, cehennem azabından sana sığınırız. Ve hatta biliyorsunuz bir hadis-i şerif var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim sabah namazından sonra 7 kere Allahümme ecirni minennar derse ve yine aynı şekilde akşam namazından sonra böyle daha kalkmadan, namaz bitmeden aynı şekilde ecirni minennar derse ne olur? Allah-u Teala o kimseyi ateş azabından korur ve cennete koyar. İşte Peygamberimiz bunun başka yollarını da öğretiyor. Nedir? Hani madem ki bu ateşe uğrayacak herkes korunması gerekir. Korunmak için önden bazı şeyler göndermesi gerekir. Bu da nedir? Sadakadır. Ha, sadakanın azı çoğu yok. Herkes gücüne göre, mali imkanına göre bunu yapabilir. Yani basit görmeyin diyor. Yarım hurma bile olsa onu sadaka verin, o size fayda verir. Biz de imkanımız nispetinde ne yapacağız? Sadaka vermeye çalışacağız. Fakire yardımcı olmaya çalışacağız. Hani sadakanın durumu geniştir. Biri yol sorsa ona yolu tarif etsen bir sadakadır. Yolda eza verici bir şeyi kaldırsan sadakadır. Müslümanlara güler yüzle görünmen sadakadır. Onlara selam vermen sadakadır. Yani sadaka geniş. Bunlardan birisi de nedir? Maddi bir iyilikte bulunmak. Hurma bile olsa, yarım hurma bile olsa. Yarım hurma nedir ki ya? Ama ne yapıyor? Bizi ateşten koruyor ve Peygamberimiz de diyor bu şekilde sadaka verin. Herkes imkan nispetinde. İhtiyaç sahipleri var. Onlara ne yapılır? Verilir. Arkadaşlar arasında ihtiyaç sahibi olan arkadaşa ısmarlama kabiliğinden verilebilir. Bunlar da nedir? Hepsi sadaka yerine geçer. Cimrilikten uzak kalmak lazım. Geçmiş ümmetlerin helakı hep cimrilikten olmuştur. Harislikten olmuştur. Hep mal benim olsun anlayışından olmuştur. Bu nedenle cimrilik kadar kötü bir şey yoktur. Allah bizleri muhafaza buyursun. Sadaka ne yapar? Hem dünyada insana fayda verir, hem ahirette fayda verir. Dünyadaki faydası nedir? Malı bereketlenir, ömrü bereketlenir. Hastalarınızı diyor Peygamberimiz sadakayla tedavi edin. Yani hastalık varsa ne yapar? İnsandan gider. Bir bela gelecekse beladan korur. Baştaki belayı kalkmasına vesile olur. İşte bunun gibi faydaları çoktur. Ama en büyük faydası da ne? Bizleri ateşten korumasıdır. Allah bizleri ateşten koruyanlardan eylesin. Çünkü dediğimiz gibi, ayet-i kerimede geçtiği gibi herkes oraya bir uğrayacak. O ateşe uğrayacak. Ama Allah ne yapacak? Mümin kullarını, iman eden, takva ehli kullarını oradan kurtaracak. İşte biz de ne yapacağız? Vesile arayacağız oradan kurtulmak için. Peygamberimiz de bize gösteriyor, yolu gösteriyor, metodu gösteriyor, nasıl kurtulacağımızı gösteriyor. Diyor sadaka verin. Az da olsa sadaka verin. Fakir, fukaraya yardımcı olun. Bu şekilde de ateşle aranıza bir örtü, bir perde edinmiş olursunuz diye buyuruyor. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İc'alû min salâtikum fî buyûtikum. Namazlarınızın bir kısmını evlerinizde kılınız. Ve lâ tettehizûhe kubûren. Oraları kabristan haline, kabir haline getirmeyiniz diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Niye Peygamberimiz bu şekilde buyuruyor? Şimdi farz namazlar nerede kılınacak? Mescitte cemaatle beraber kılınacak. Bu bir. Peki sünnet namazlar, nafile namazlar nerede kılınacak? Onlar evde kılınacak. Çünkü niye? Taatlar, ibadetler hem insanı nurlandırır hem etrafı nurlandırır. Evlerimizin de neye ihtiyacı var? Nurlanmaya ihtiyacı var. İşte bu şekilde biz de ne yapacağız? Evlerimizde namazların bir kısmını kılacağız. Peygamberimiz diyor ki, bir kimse mescitte namaz kıldı mı, namazdan bir hisseyi de evinde ayırsın. Ne yapacak? Farzı kıldı, sünneti gelip evinde kılacak. Zaten fark ederseniz eskiden böyle büyüklerimiz yapıp şöyle yaparlardı. Sabah namazını, sünnetini evde kılarlardı. Bir miktar beklerlerdi, sonra camiye giderlerdi ve camide de farzı kılarlardı. Ama tabii şimdi toplumsal olarak sünneti evde kılıp camiye gitsek belki insanlar bu namaz kılmadı, sünnet kılmadı gibi anlayış olacak. Fakat burada nedir? İnsanlara bunu anlatacağız, Müslümanlara bunu anlatacağız, bu hadisi anlatacağız. Evlerinizde de namaz kılın, sünnetleri, nafileleri evlerinizde kılın. Ha nedir? Mesela tavaf namazı, bunu orada kılınacak değil mi? Mescitte kılınacak. İşte teravih namazı. Bunlar ne olur? Toplum içerisinde kılar veya ihrama gireceği zaman namaz kılma. Bunlar tabii hayliyle açık olan insanların olduğu yerde kılınır. Ama nafile olan namazlar, sünnet olan namazları evde kılmak daha güzeldir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Çünkü kabristanda namaz kılınmaz. Bir hadis-i şerif var biliyorsunuz. Peygamberimiz şurada şurada namaz kılınmaz diyor. Bunlardan birisi ne nedir? Kabristandır. Çünkü kabristan orası amel yeri değildir. Mezardaki adam amel edecek durumda değildir. Onun ameli bitmiştir. Orası ceza yeridir. Ya artık cehennem çukurlarından bir çukurdur Allah muhafaza, ya da cennet bahçelerinden bir bahçedir ki Allah bize nasip etsin. Onun için Peygamberimiz öyle buyuruyor ya, diyor ha, kabir amel yeri değildir, ceza yeridir. Onun için diyor evlerinizi kabir haline getirmeyin. İşte ne yapacağız? Evimizi Kur'an okumak suretiyle, namazlarımızı kılmak suretiyle, nafile namazlar kılmak suretiyle evlerimizi de nurlandırmış olacağız. Peygamberimizin dediği gibi de ne yapacağız? Bir hissede eve ayıracağız. Ve farzlardan sonra en faziletli namaz diyor, kişinin evinde kıldığı namazdır. Evlerde namaz kılın. Ha bir de şunu da hatırlatalım. Olur ki cemaate gidememiştir, cemaati kaçırmıştır, işi çıkmıştır, işte şartlar gereği. Ne yapın? Eve geldiğiniz zaman eşinizle, çocuğunuzla birlikte farz namazları birlikte kılmaya çalışın. Cemaat olun. Bu da bir cemaattir. Çünkü daha önce hatırlarsanız hadis-i şeriflerde var. Hani iki kişi de cemaattir diyor Peygamberimiz. Ne yapar kişi? Evde farz namazı durur. Eşi de arkasında olur. Veya çocuğunu alır, namaz kılar. Hem bu şekilde evde namazın talimi yapılmış olur. Hem de namaz kılınmış ve cemaatle de namaz kılınmış olur. İşte Peygamberimiz bu konuda da bize yol gösteriyor. Farz namazları mescitte kılın. Nafile olan namazları, sünnet olan namazları da evlerinizde kılın, evlerinizde nurlansın, evlerinizin de nura, berekete ihtiyacı vardır diye buyuruyor. Tabi bundaki bir hikmet de nedir? Kişiyi riyadan koruma. Yani gizli şirk dediğimiz, küçük şirk dediğimiz riya. İnsanlar görsün diye, insanlar duysun diye ibadet yapma. Burada ne var? Mescitte nafileleri kıldığı zaman bir kimse ne oluyor? Kimse duymuyor. Kendi halinde kılmış oluyor. Bu şekilde de nefsini kontrol altına almış ve ihlaslı bir şekilde de muhlis biri olarak da ibadet etmiş oluyor ki bunun derecesi daha büyüktür. Allah-u Teala bizleri ihlaslı kullarından eylesin. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her konuda bize yol gösterdiği gibi bu konuda da ne yapıyor? Bize yol gösteriyor. Diyor, evlerinizi kabir haline getirmeyin. Evlerinizde de ibadet edilsin. Namaz kılınsın, dualar okunsun, Kur'an-ı Kerim okunsun. Bu şekilde de ne yapacak kişi? Evini de nurlandırmış olacak, evinde de bereket olmuş olacak. Ve ayrıca da riyadan da korunmuş olacak. İnsanlar duysun diye, insanlar görsün diye ibadet etmiş olmaktan da korunmuş olacak. Çünkü siz nafileleri kılarsanız, hani beş vakit namazın sünnetlerini hadi kılınıyor diyelim, ama diğer nafileleri de mescitte kılarsanız ne olur? Bu belki nefis sizi ön plana çıkartırır. Şeytan ne yapar? Oo bak şöyle kılıyor, böyle kılıyor, duysunlar, görsünlere sizi getirebilir. Bu yüzden de ne olur? Yapmış olduğunuz amel, yapmış olduğumuz amel Allah korusun, Allah için değil, kendimizi gösterişi için, kendimize büyük göstermek için, bize saygı gösterilmesi için olur ki bunun ahirette de bir nasibi yoktur. Çünkü biliyorsunuz hadis-i şerifte peygamberimiz diyor ya, hani ibadet yapacak ama Allah-u Teala diyecek, onu kim için yaptıysan git ona, ondan mükafat bekle, benim için yapmadın diye buyuracak. Bu da çok tehlikeli bir durum, gizli bir şirk, küçük bir şirk. Peygamberimiz diyor, ben ümmetim için bundan devamlı korkuyorum. Allah bizi bundan korusun, muhafaza buyursun. Amellerimizde ihlaslı olmayı nasip eylesin. Bu da nedir? Otokontrol dediğimiz, kişi kendisini murakabe altında tutacak, kendisini muhasebe altında tutacak, muhasebesini yapacak. Bu şekilde de riyadan korunmuş olacak ve evlerini de bereketlendirmiş olacak. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda buluşmak ümit ve duasıyla sizleri, emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Bize kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızın yeni bir bölümünde tekrar birlikteyiz. Hud aleyhisselam. Hud aleyhisselamın soyu ve mesleği. Hud aleyhisselamın ismi Hud, babasının ismi Abdullah, dedesinin ismi ise Rebah idi. Hud aleyhisselam, Ad kavmi içinde baba ve ana soyu yönünden en üstün durumda idim. Kendisi, daha önce ticaretle uğraşırdım. Hud aleyhisselamın bir diğer ismi de Abir'dir. Hud aleyhisselamın şekil ve şemaili ve bazı faziletleri. Hud aleyhisselam orta boylu, esmer tenli, çok saçlı, güzel yüzlü idi. Adem aleyhisselama benzerdim. Güçlü, kuvvetli idi. Zühd, takva ve ibadet ehli idi. Çok cömert ve şefkatli idi. Yoksullara bol bol sadaka verirdim. Hud aleyhisselamın kavmi Ad kavmi idi. Ad kavmi birinci ve ikinci Ad diye ikiye ayrılır. Birincisi Ad bin Aus bin İrem bin Sam bin Nuh aleyhisselamdır. İkincisi Semud bin Cair bin İrem bin Sam bin Nuh aleyhisselamdır. İsmail aleyhisselamdan önceki birinci Ad kavmi 10-13 kabileden oluşur. Ad, Semud, Cürhüm, Tasım, Cedis, Ümeym, Medyen, İmlak, Ubeyl, Casim, Kahtan ve Kahtan oğulları gibi birçok kabilelere Arabul Aribe, İsmail aleyhisselamın oğullarından gelen kabilelere de Arabul Mustabere denir. Hud aleyhisselamın kavmi olan Ad kavminin yurtları ve kötü tutum ve davranışları. Ad kavminin yurtları Hadramevt'e ve Yemen'e kadar uzanan yerler olup, Allah'ın yerlerinden en genişi, en otlu, sulu, bol nimetli olanı idi. Yerin üzerinde akan ırmakları, bağları, bahçeleri, sürü sürü davarları, yer altında da su depoları vardı. Başkalarına verilmeyen boy poz, güç kuvvet de onlara verilmişti. Onlar, İnatçı bir zorbanın emrini tutup ardından gittiler de kuvvetçe bizden daha güçlü kim varmış diyerek yeryüzünde büyüklük taslamaya, memleketlerinde azgınlık ve fesatlarını arttırmaya, halka zulmetmeye başladılar. Ahiret hayatını öldükten sonra dirilmeyi inkar ettiler. Satta, Semud ve Henna adındaki üç puta tapmaktan da geri durmadılar. Hud aleyhisselamın Ad kavmine peygamber gönderilişi. Yüce Allah Ad kavmine kardeşleri Hud aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. O da onları

Bir olan Allah'a iman ve ibadete, insanlara zulmetmekten vazgeçmeye davet ettiyse de red ve tekzib ile karşılandı. Bunun üzerine Yüce Allah 3 yıl onlardan yağmuru kesti. Onları yağmur duası için Mekke'ye bir heyet göndermek zorunda bıraktı. Yağmur yağdıracağını sandıkları bir kasırga ile de yok olup gittiler. Kur'an-ı Kerim'in Ad kavmi hakkındaki açıklaması. Hud aleyhisselamın Ad kavmine gönderilişi ve onların tutum ve davranışları ile akıbetleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O kavmine, ey kavmim, Allah'a ibadet ediniz. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'tan korkmayacak mısınız? Siz Allah'a karşı yalan düzenlerden başka kimseler değilsiniz, dedim. Kavminin ileri gelenlerinden kafir bir cemaat ise, biz seni muhakkak yalancılardan sanıyoruz, dediler. Hud, ey kavmim, bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum. Ben sizin emin bir hayırhahınızım. Size o korkunç akıbeti haber vermek için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir ihtar gelmesi tuhafınıza mı gidiyor? Düşününüz ki o Rabbiniz sizi Nuh kavminden sonra hükümdarlar yaptım. Size yaratılışta onlardan yani Nuh kavminden ziyade boy poz ve kuvvet verdim. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp hatırlayınız ki kurtuluşa erebilesiniz, dedim. Sen bize yalnız Allah'a ibadet etmemiz, atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? O halde doğruculardan isen bizi tehdit etmekte olduğun şeyi getir bize, dediler. Hud, Rabbinizden üzerinize bir azap, bir gazap hak oldu muhakkak. Kendinizin ve atalarınızın taktığınız düzme bir takım atlar, yani putlar hakkında Allah onlara bir hüccet indirmemişken benimle mücadele mi ediyorsunuz? Artık bekleyiniz. Şüphesiz ki ben de sizinle birlikte onu bekleyenlerdenim. Ey kavmim, ben bu tebliğime karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım beni yaratandan başkasına ait değildir. Hala akıllanmayacak mısınız? Ey kavmim, Rabbinizden yarlıganmak dileyiniz. Yarlıganmak, bağışlanmak manasındadır. Sonra yine ona tevbe ve rücu ediniz ki üstünüze bol bol feyzini göndersin. Kuvvetinize daha fazla kuvvet katsın. Günahkarlar olarak yüz çevirmeyiniz, dedim. Ey Hud, sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle ilahlarımızı bırakıcı değiliz. Sana inanıcılar da değiliz. Sen bize ilahlarımıza tapmaktan bizi döndürmek için mi geldin? Öyleyse bizi tehdit etmekte olduğun şeyi, eğer iddianda doğru söyleyenlerden isen, getir bize, dediler. Hud, bunun ilmi ancak Allah katındadır. Ben size gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi bilmezler güruhu olarak görmekteyim. Allah'tan korkunuz ve bana itaat ediniz. Ben cidden üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi. Onlar, vaaz etsen de vaaz edicilerden olmasan da bize göre birdir. Bu, öncekilerin adetinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğrayacaklar da değiliz, dediler. Hud'un kavminden kendine dünya hayatında refah verdiğimiz halde küfür ve inkar eden bir güruh da, bu sizin gibi bir beşerden başkası değildir. Sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana boyun eğerseniz, andolsun ki o takdirde mutlaka hüsrana düşenlerdensinizdir. Öldüğünüz ve bir toprak, bir kemik olduğunuz vakit sizin herhalde diri olarak kabirlerinizden çıkarılmış olacağınızı mı vaat ediyor?
Tehdit oluna geldiğiniz o şey ne kadar uzak, ne kadar uzak. O hayat bizim şu dünya hayatımızdan başkası değildir. Yaşarız, ölürüz. Fakat biz tekrar dirilecekler değiliz. Hud, Allah'a karşı yalan düzen bir adamdan başkası değildir. Biz onu tasdik edici değiliz, dediler. Hud, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı sen bana yardım et, dedim. Allah buyurdu ki, az bir zamanda herhalde onlar pişman olacaklardır. İşte onları o müthiş azap sayhası Allah'ın bir adaleti olmak üzere hemen yakalayıverdi de onlar bir çer çöp haline geldiler. Artık uzak olsun o zalimler güruhu. Onlar azabı vadilerine yönelerek gelen bir bulut halinde görmüşlerdi de bu bize yağmur verici bir buluttur demişlerdim. Hayır, bu çarçabuk gelmesini istediğiniz şeydir. Kasırgadır ki onda elem verici bir azap vardır. O Rabbinin emriyle her şeyi helak edendir. İşte onlar o hale geldiler ki meskenlerinden başka bir şey görünmez oldum. Biz işte günahkarlar güruhunu böyle cezalandırırız. Alay ede geldikleri şey kendilerini çepeçevre kuşatıverdim. Her uğradığı şeyi yerinde bırakmıyor, mutlaka onu kül gibi savuruyordum. Çünkü biz haklarında uğursuz ve uğursuzluğu sürekli bir günde onların üstüne çok gürültülü bir kasırga saldık. Öyle bir kasırga ki insanları sanki onlar köklerinden sökülmüş hurma kütükleri imiş gibi ta temelinden koparıp helake uğratıyordum. Allah onu 7 gece 8 gün ardı ardınca üzerlerine musallat ettim. Öyle ki eğer sen de hazır olsaydın o kavmin bu müddet içinde nasıl ölüp yıkıldığını görürdün. Sanki onlar içleri bomboş hurma kütükleri idiler. Şimdi onlardan bir kalanı görebiliyor musun? Hud'un kendisini de onunla birlikte olan Müslümanları da katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayıp iman etmemiş olanların ise kökünü kestik. Hud aleyhisselamın hacca gidişim. Peygamberimiz veda haccında Usvan Vadisi'ne geldiği zaman Hazreti Ebubekir'e "Ey Ebubekir, bu hangi vadidir?" diye sormuş. Hazreti Ebubekir de "Usvan Vadisi'dir." deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hud aleyhisselamın da beline aba tutunmuş, belinden yukarısına alacalı bir kumaşla bürünmüş, genç ve kızıl yuları hurma lifinden örülmüş dişi bir deve üzerinde olduğu halde hac için buradan telbiye ederek geçmiş olduğunu haber vermiştir. Hud aleyhisselamın Mekke'ye gidişi ve vefat edişi. Rivayete göre peygamberlerden ümmeti helak olan peygamber, kendisine iman edenlerle birlikte Mekke'ye gelir, vefatına kadar orada yüce Allah'a ibadetle meşgul olurdum. Ad kavmi helak olunca Hud aleyhisselam da kendisine iman etmiş olan kimseleri yanına alarak Mekke'ye gittim ve oradan ayrılmadım. Mekke'de vefat eden peygamberlerden Zemzem ile Hacerül Esved arasında 70, diğer bir rivayete göre 99 peygamber gömülüdür. Hud aleyhisselam da orada gömülü peygamberler arasındadır. Hud aleyhisselamın Hadramevt'te vefat ettiği ve kabrinin orada kızıl kumdan bir tepe üzerinde bulunduğu ve vefatından 464 yaşında olduğu da rivayet edilir. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun.

Değerli dinleyenler, programımıza Salih Aleyhisselam'ın hayatı ile devam ediyoruz. Salih Aleyhisselam'ın soyu ve mesleği. Salih bin Ubeyd bin Esif'tir. Salih Aleyhisselam, Semud kavmi içinde baba ve ana soyu yönünden en seçkin ve üstün bir durumda idim. Kendisi daha önce ticaretle uğraşırdım. Salih Aleyhisselam'ın şekil ve şemaili. Salih Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'a benzerdim. Beyaza çalan kırmızı benizli idi, düz saçlı idi, kıvırcık saçlı değildim. Kendisi İsa Aleyhisselam gibi yalın ayak yürür, ayakkabı giymezdim. Semud kavmi ve yurtları. Salih Aleyhisselam'ın kavmi ikinci Ad diye anılan Semud kavmi olup Arabul Aribendendir. Yüce Allah birinci Ad'ı yani Hud Aleyhisselam'ın kavmini helak ettikten sonra onların ardından Semud kavmini yeryüzüne hakim kılmıştım. Yüce Allah Semud kavmini uzun ömürlü yaratmıştım. Hatta onlardan bir kimse kendisine taştan, çamurdan bir ev yapar, adam daha sağ iken ev yıkılır giderdim. Bunun için onlar dağlarda kayaları oyarak kendilerine evler edindiler ve geçim bolluğu içinde yaşadılar durdular. Semud kavmi Hicaz'la Şam arasında Vadil Kura'ya kadar uzanan Hicr bölgesinde otururlardı. Hicr, Semud kavminin Medine ile Şam arasında bulunan yurtlarının adıdır. İstahri, Hicr hakkında müşahedelerini şöyle anlatır. Hicr halkı az bir kariyedir. Dağlar arasında olup Vadil Kura'ya bir günlüktür. Yüce Allah'ın buyurduğu gibi Semud kavminin dağlardan yontmuş oldukları evler buradadır. Esalis diye anılan dağlar içinde bizim evlerimizin teşkilatına benzer dağlar gibi yükselmiş evler gördüm. Uzaktan bakan onları birbirine bitişik dağ sanır. Ortasına varınca her birinin münferit ve kendi kendine dikili durduklarını görür. Dolaşacak olan onlardan her birinin çevresini seyirterek zahmetsizce dolaşabilir. Evlerden her biri kendi kendine ayakta durmaktadır. İnsan onların üzerine ancak son derecede zahmet çekerek çıkabilir. Yüce Allah'ın işte dişi deve, su içme hakkı bir gün onundur, belli gün bir günün su içme hakkı da sizindir buyurduğu Semud kuyusu da Hicr'dedir. Salih Aleyhisselam'ın Semud kavmine peygamber olarak gönderilişi. Semud kavmi işi büsbütün azıtıp Allah'ın emrine aykırı olarak putlara tapmaya, yeryüzünde fesat çıkarmaya, taşkınlık etmeye başladıkları zaman Yüce Allah onlara Salih Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdim. Salih Aleyhisselam Semud kavmini bütün putları atarak, bir olan Allah'a hiçbir şeyi şerik koşmaksızın iman ve ibadet etmeye davete başladı. Fakat onlar Salih Aleyhisselam'ı ve tebliğatını küfür ve inkarla karşıladılar. Zaten Semud kavmi kendilerine Salih Aleyhisselam'dan önce gönderildikleri anlaşılan ve fakat isimleri ve kıssaları Kur'an-ı Kerim'de açıklanmamış olan başka peygamberleri de yalanlamış durmuşlardı. Salih Aleyhisselam, davet ve tebliğatına ısrarla devam ettim. Davetini kabul etmedikleri takdirde Allah'ın gazabına ve azabına uğrayacaklarını onlara haber verdim. Semud kavmi ile 20 yıl uğraştım. İş uzayıp gidince Salih Aleyhisselam'dan söylediklerini doğrulayacak bir ayet, bir mucize göstermesini istediler. Salih Aleyhisselam onlara nasıl bir mucize istersiniz diye sordum. Semud kavminin her yıl belli bir günde putlarını yanlarına alarak çıkıp kutladıkları bir bayramları vardı.
Sen kendi ilahına yalvar, biz de kendi ilahlarımıza yalvaralım. Eğer senin ilahın duanı kabul ederse, biz sana tabi olalım. Eğer bizim ilahlarımız duamızı kabul ederse, sen bize tabi ol dediler. Salih aleyhisselam, olur dedim. Semud kavmi, vesenleri putları ile birlikte bu bayramlarını kutlamaya çıktılar. Salih aleyhisselam da onlarla birlikte gittim. Semud kavmi dualarında Salih aleyhisselamın yapacağı duasından hiçbir şeyi kabul etmemesini vesenlerinden, putlarından istediler. O zaman Semud kavminin seyyidi, ulu kişisi olan Cenda bin Amr, "Ey Salih, şu kayanın yanına bizimle birlikte git. Kayanın içinden bizim için şöyle şöyle vasıfta bir dişi deve çıkarırsan senin peygamberliğini doğrular ve sana iman ederiz." dediler. Salih aleyhisselam bunu yaptığı takdirde peygamberliğini tasdik ve kendisine iman edecekleri hakkında onlardan kesin söz aldıktan sonra kayanın yanında namaz kılıp yüce Allah'a dua ettim. Bunun üzerine kaya sanki doğum sancısı gibi sancılandı. Gebe bir kadının hareketi gibi hareket etti. Titredi, sonra da ikiye ayrılarak içinden istedikleri vasıfta bir deve çıktım. Kaya bir deve doğurdum. Semud kavmi bu deveyi istedikleri kadar sağarlar, kaplarını kacaklarını sütle doldururlardı. Bunun üzerine Cenda bin Amr ile kavminden bazı kişiler Salih aleyhisselama iman ettiler. Cenda bin Amr'ın amcasının oğlu Şihab bin Alife gibi Semud kavminin bazı eşrafı da Salih aleyhisselama iman etmek ve tabi olmak istedilerse de vesenlerinin sahipleri olan eşraftan Zuab bin Amr ile Habbab ve Rebab engel oldular. Onlar da bunlara uyarak Müslüman olmaktan vazgeçtiler. Değerli dinleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah'a emanet olunuz, kendinize iyi bakınız.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Gönlümüzden gönlünüze.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 30. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل

ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abd ve asker olmak. Öyle lezzetli bir şereftir ki tarif edilmez. Vazife ise yalnız bir asker gibi Allah namına işlemeli, Allah namına başlamalı ve Allah hesabıyla vermeli ve almalı. Ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli, sükunet bulmalı. Kusur etse istiğfar etmeli. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin demeli ve ona yalvarmalı.

geçer zamana. Kelimeler hoyrat ikindilerde çağırır seni. Gözlerin sıcak bir nefes gibi tutulur sevda nöbetlerine, tutulur hasretine. Seni sevmek adına ayrılığa isyan, dağlara sabır ektim.

günahın külleriyle kararmış bir yüz. Mahcubiyet deryasında kapanmış bir göz. Şirazesi düşmüş bir ömürle mahşerin meydanına geldiğinde ey Nebi, ben de ümmetinden bir garibim. Ne olur, ne olur unutma.

senin baktığın yerde, bana huzur veriyor senin açtığın perde. Seni görmek çok kolay, suda, arıda, gülde. Dermansın ya Rabbim gönlümdeki her yerde, dermansın ya Rabbim

0: derman olması için göz verdim, akıl verdim seni tanımam için. Yarattığın kainat senden bir örnek bana. Aramaya gerek yok sana ulaşmak için, sana ulaşmak için, sana ulaşmak için.
1: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

0: gönlümüzden
1: düşleler taşındı sonsuzluk diyarından.
0: Davet Radyo.
1: Dalga dalga süslendi her yer, yöneldi aşk ile Muhammed Mustafa'ya. Gökler selama durdu, yeryüzü kucak açtı hasretle. Ay ve güneş pervane oldu Muhammed Mustafa'ya. Kevser ırmağından şerbetler sunuldu Amine'ye. Bir bahar günü kainat kavuştu Muhammed Mustafa'ya. Umutları filizlendi masum kızların, nura gark oldu Mekke. Cuşa geldi cümle canlar, yüreklerini açtı Muhammed Mustafa'ya. Doğdu varlığın nuru, melekler saf tuttu önünde. Bütün alem coşkuyla hoş geldin dedi sevgililer sevgilisi gül yüzlü Muhammed Mustafa'ya.

hemen konmasın avucuma İpek kanatlı kelebeği sevdanın. Öyle kolay olmasın seni yazmak, savurduğum taş suya kanmadan. Yağmurun raksı altında umarsız yürüyen ayaklarım, yağmurun raksı altında umarsız yürüyen ayaklarım sızlamadan

Nihayetsiz yalnızlığında kentin, sağalmadan gece konduların kanayan çocukları, buhurlanmadan taşa yazmış somunları, nutkum tutulmadan anlatabilmek öyle kolay olmasın senin.

öyle kolay olmasın çatırdamadan boynun üstündeki şey. Ritmini yitirmeden göğsümün mutantan vuruşları. Öyle kolay olmasın çağırmak aşk ile seni. Şavkı vurmadan aşkın, çağmadan gün gibi köşe bucağı. Meydan ortasında insan soyuna rapt etmeden adını, adını ve artan aşkını. Kazımadan ölümcül duvarlara, suyu çekilmiş pınarlara, donmuş bakışlara. Zapt etmek öyle kolay olmasın şiire.

Fussilet 29. Cehennemliklerin Duası. İnkar edenler, ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar, diyeceklerdir.